0: yükselen yıldızı Devrek FM. Sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi,

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
2: 93.0 Devrek FM.

0: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar. Çınar Mobilya ile evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56.000 lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek.
2: 93.0 Devrek FM.
3: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri de bu. Yanımda yatan kim? Yalnızlık değil, karım. Uyuyor melekler gibi mışıl mışıl. Yaraştı hatuna gebelik. Saat kaç? 8. Demek ki akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü tahammüldendir polis. Ev basmaz gübe gündüz.

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor, yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyorsun. Yaşarsın, yaşarsın. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer, 20. asırlarda ölüm acısı.

ağzıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün açısını toprağa.

Şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Paran varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyatik ağrısı. Unutma, unutma gülüm.

zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım, şeytan uçurtmalarım. Öper beni annem yanaklarımdan, güzel bir rüyada sanki sevdiklerim.

kasaya yağmur, kız kulesi ve adalar. Ah burada olsan çok güzel ha.

zaman kolay değil. Sevmeden sevişmek, tanımak bir vücudu. Yavaşça öğrenmek, alışmak ve kaybetmek. İstanbul bugün yorgun, üzgün ve yaşlanmış. Biraz kilo almış, ağlamış yine rümelleri akıyor. Akşama doğru azalırsa yağmur, Kız Kulesi ve adalar. Ah burada olsan çok güzel.

0: İstanbul'da trafik akışı akşam saatlerinin yoğunluğuyla birlikte yavaşlamış durumda. Köprü istikametinde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde araç yoğunluğu gösteriyor.
1: İstanbul'da akşam saatleri itibariyle parçalı ve çok bulutlu bir hava

0: etkili oluyor. Şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde yer yer hafif yağış göçüşleri gözlenirken, merkez ilçelerde yağışın kısa süreli olan kapalı hava,
1: akşam saatlerinde yer yer hafif yağışlı birlikte devam ediyor. Şehrin bazı bölgelerinde kısa süreli yağmur geçişleri görülürken, hava sıcaklığı 11 derece civarında seyrediyor. Gece saatlerinde
2: radyolarını yeni açanlar için İstanbul'da trafik durumunu aktarıyoruz. Beşiktaş ve Zincirlikuyu arasında yoğunluk devam ediyor. Levent ve çevresinde ana arterlerde trafik akışı ağır ilerliyor.
3: Sürücülerin dikkatli
0: olmalı. Rüzgar kuzey düzeninden hafif, zaman zaman orta kuvvette esiyor. Özellikle gece saatlerinde dışarıda olacak vatandaşların tedbirli olmaları
1: rüzgar
0: öneriliyor.
1: Rüzgar kuzey yönünden hafif esiyor. Gökyüzü gri, şehir ise her zamanki gibi hareketli.
2: Ve az önce Cem Adrian'dan bir Teoman şarkısı dinledik. Yayınımız devam ediyor. Herkese iyi yolculuklar.
4: Reklamlar.
5: Aman dikkat!
6: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
5: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
6: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
5: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
6: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
5: Telefon 0543 576 3467.
6: Recep Odabaş.
7: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
8: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
7: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
8: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
7: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
8: Bize sormadan karar vermeyin.
7: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
8: 556 4193
7: 556 57 57
8: Güven Lokantası Erdemir Kart.
6: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
9: Mülengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
6: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
9: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem,
6: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
9: 0372 556 1476
6: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
10: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı üzeri Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
6: Taksici Mehmet burada.
5: Tekin'le beraber hizmetinizde.
6: Taksici Mehmet.
11: Taksici Mehmet.
5: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
6: Şehir içi, şehir dışı.
5: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
6: Hayırlı günler diler.
5: 0537 237 46 18.
12: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
13: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
10: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

2 Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Takata bro. Nova Pide Börek.

0: olmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
1: İletişim 0535 545 71 69.
0: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
2: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
3: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
0: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
4: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
0: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
4: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
4: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
0: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
4: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
0: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı, Ankara Asfaltı, Devrek, Zonguldak.
4: 0536 648 2102.
0: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis. Doğan Birlik.
5: Sabah 08'de Devrek'ten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
0: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
5: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
0: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
5: Devrek 0372 556 1888. İbrahim Bey 0546 979 8096.
6: Devrek FM
7: 93.0 Devrek FM.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur.

unutur mu? Kalbin seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin. Bu kalp seni

0: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
2: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
3: 93.0 Devrek FM.

0: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56 bin lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek. Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, istikbalin avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel istikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbalin seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları

0: 7.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

bir boşluk içindeyim, kayboluyorum. Kendime çıkacak bir yol arıyorum. Bir boşluk içindeyim,

0: reklamlar.
1: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı. Devrek Zonguldak.
2: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
3: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her

0: 2 Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.

0: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
0: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18.
0: Doğan Birlik.
1: Sabah 08'de devrekten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
0: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
1: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
0: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
1: Devrek 0372 556 18 88. İbrahim Bey 0546 979 80 96. Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
0: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
0: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
0: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 66 45.
0: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
1: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
0: Sakasu Bayi, Sipiyem Bayi,
1: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
0: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
1: 0372 556 14 76
0: 0372 556 11 47 Mustafa Günoğlu.
2: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Aman dikkat!
0: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi Servisi'yle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
0: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
0: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 34 67.
0: Recep Odabaş.
1: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
0: Boyada sanat ilkesiyle
1: eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
0: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
1: İletişim 0535 545 7169.
0: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
1: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres: Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun, her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres: İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır, sanat Bertun Bastonculuk'tadır.
3: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.

0: ararsanız.
1: 556-41-93
0: 556-57-57
1: Güven Lokantası Erdemir Kart. Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu Kır Pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
3: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
4: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
5: Köfteci Selam. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selam. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543-957-5732 0372-532-7730 Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
4: Devrek FM
6: 93.0 Devrek FM.

Bazen her şey normal gibi duruyor ama havada tuhaf bir eksiklik geziniyor. Rüzgar bir an vuruyor, sesler biraz daha kısılıyor. O günün içinde küçük bir boşluk açılıyor sanki, anladın mı? Ve her şey okeymiş gibi davranıyorsun ama o sessiz yerden öyle bir çığlık yükseliyor ki anlıyorsun artık dönmeyeceğim.

0: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
2: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067. Devrek FM. Çift 067. Devrek FM.
3: 93.0 Devrek FM.

0: karşılaşma anı.
1: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
2: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56.000 lira.
2: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
2: Sınırlı stok ile satışta.
1: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
2: Evinizin her köşesine değer katacak gümüşsüyü halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
1: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
2: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek. Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
2: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, istikbalin avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
1: Yeni evlenecek çiftlere özel istikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
2: İstikbalin seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
2: Yatak odası takımları 56 bin lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek istikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
2: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
3: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar.
1: Al Buzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Al Buzlar Düğün Salonları.

0: 2 Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
2: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi.
1: Sakasu Bayi. Sipi Yem Bayi.
2: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem.
1: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 14 76.
1: 0372 556 11 47. Mustafa Günoğlu.
0: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Aman dikkat!
1: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
2: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
1: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp

0: temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
0: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 3467.
0: Recep Odabaş.
2: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
3: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
4: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
5: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
4: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
5: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
4: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
5: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
4: Telefon 0542 214 66 45.
0: Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
0: Taksici Mehmet.
6: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
0: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
0: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18.
7: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
0: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
1: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
0: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
1: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
0: Bitmedi.
6: Bitmedi.
0: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
0: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
0: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
8: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Baktın zamansız bir seyre, bahtım göğe, denizlere.
1: 93.0 Devrek FM.

0: plan var.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
2: Nova Pide Börek Salonu.
3: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
3: Telefon 0501 737 67.
1: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
4: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
3: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
5: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
3: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
5: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
5: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
3: Bitmedi.
6: Bitmedi.
3: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
5: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
3: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı, Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
5: 0536 648 2102.
3: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis. Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
7: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
3: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
7: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
3: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
7: 0372 556 1476
3: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu. Taksici Mehmet burada.
5: Tekin'le beraber hizmetinizde.
3: Taksici Mehmet.
6: Taksici Mehmet.
5: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
3: Şehir içi, şehir dışı.
5: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
3: Hayırlı günler diler.
5: 0537 237 46 18.
8: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
1: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

arkadaşlar, herkese güzel bir gün diliyorum. İnşallah güzel bir cuma yaşarız hep beraber. Sabahın en erken günü.

0: güzel bir güneşin sıcağında, 40 derecenin yaklaştığı bir günde,
1: ömrüne adamış
0: 12. yargı paketindeki gelişmelerle

Evet dostlar, İhsan Bey'i unutmuyoruz. Saygıdeğer İhsan Yıldız ve değerli eşi Can Özü Gülveren Yıldız'ı sanırım bu güzel hareketli parça kime gelsin? Uncu Mustafa'ya gelsin. Uncu.

0: Gül Dönence. Bu şarkıyı Bakkal Özgür'le yerel uncu esnafımız olan Uncu Mustafa'ya, yani bu müzik eşliğinde de düşünemiyorum bakkalla uncuyu.
1: Gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum.

Günola. Bunu Uncu Mustafa'ya gönderiyor. Uncu Mustafa'dan tüm vatandaşlara, daha doğrusu tüm müzikseverlere

Cuma'nın bereketi, unundan bakkalına kadar her yere girdik. Tabii İhsan Bey beni dinliyorsa, Gülveren Hanım beni dinliyorsa, tüm devekler beni dinliyorsa, tüm Çaycuma, Bartın, Zonguldak, mevsiminden baharına kadar herkese enerjik bir gün olsun. Güzel, sıcaklığın 40 derecenin üstünde olduğu, olacağı, 12. yargı paketinin de bir sürü değişiklik.

Evet dostlar, yayın aslında Emine Hanım'ındı ama teknik bir arızadan yine her günün jokeri olan iş bize kaldı. Biz de Al Fadime

Evet dostlar. Bugün Cuma. Siz dostlarla yüksek enerjili bir gün olur düşüncesiyle Uncu Mustafa'nın da dinletisiyle hep beraber güzel bir gün geçirmek dileğiyle diyorum her zamanki gibi. 12. yargı paketiyle ilgili ilginç bir değişme oldu. Bu İBAN mağdurlarının biraz daha dikkatli yaklaştıklarını İBAN mağdurları olarak bilinen kuruluştaki kişilere ceza indirimi düzenlemesi teklifi eklenmiş dostlar. Tabii ki ihale bedeli ödemeyen para cezası alacak, idare mahkemeleri tek hakimle görülecek diye istinaf incelemeleri konusunda Adli Tıp Kurumu'nun uzmanlık şartı ile ilgili bir sürü konuyu içerisinde geçiriyor. Meclisten de komisyonundan da geçmiş, meclis komisyonundan geçmiş daha doğrusu. Haberiniz olsun dostlar. Saat 1'de Mevsim Hanım sizlerle olacak, haberiniz olsun dostlar. Bakkaldan...

hele hele dedi Hüseyin Bey. Uncu Mustafa abimizin de güzel bir parçası. Biraz pas gittikten sonra biraz giriş yapalım güne.

unutur mu? Kalbin seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin.

0: reklam var.
1: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır, sanat Bertun Bastonculuk'tadır.
2: Doğan Birlik.
3: Sabah 08'de devrekten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
2: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
3: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
2: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
3: Devrek 0372 556 18 88. İbrahim Bey 0546 979 80 96.
1: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
2: Boyada sanat ilkesiyle.
1: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
2: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
1: İletişim 0535 545 7169.
2: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
1: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 34 67.
2: Recep Odabaş.
4: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
3: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
4: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
3: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
4: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
3: Bize sormadan karar vermeyin.
4: Sizlere bir telefon

0: kadar yakınız.
1: 556-41-93
0: 556-57-57
1: Güven Lokantası Erdemir Kart.
2: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir. Devrek FM
3: 93.0 Devrek FM.

0: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
2: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
3: 93.0 Devrek FM.

0: nefret ediyorum.
1: Reklamlar.
2: Yakomuz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
3: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
4: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
3: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
4: Ve çok yakında ızgara çeşitleri...
5: Sevgili Devrek FM dinleyenleri, ben Mevsim. Güzel devremizin güzel insanları, hepinize sevgi ve saygılar. Devrek FM'den sesleniyorum. Cuma gününün güzel bir huzuruyla hepinize selamlar.

bir selamım var. Didim'e sevgilerimi gönderiyorum. Aydın Didim'e. Özellikle bizi Didim'den dinleyen Mert'e kocaman selamlar diliyorum. Kilometreler uzak olsa da Devrek FM'in sesi gönülleri buluşturuyor efendim. Bizimlesin Mert. Keyifli.

0: çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek.
1: Devrik Efendi istek köşemiz devam ediyor. Sıradaki parça Devrek'in bal böceği Mihrimah Alya'nın isteği. Bu güzel şarkıyı Mihrimah Alya'ya ve onu çok seven ailesine armağan ediyoruz. İyi dinlemeler diliyorum. Ben Mevsim. Devrek Efendi, müzik hiç susmasın. Anneciğim, okul hayatında başarılar diliyorum ve bütün arkadaşlarına armağan ediyorum bu şarkıyı.

Mini prenseslerimizi bugün kırmıyoruz. Bir isteğim daha var. Mihrimah Alya'dan bütün arkadaşlarına, Zeynep ve Defne öncelikle...

mesajım var. Özgür Özyiğit'e annesinden ve sevenlerinden selamlar demiş dinleyicimiz. Herkes gelir geçer, sadece ailen kalır diyor. Oğlu için bir şarkı istemiş bizden. Senden başkası beni anlamazdı anne. Kendisine bu şarkıyı armağan ediyoruz. Biz de selamlarımızı üzmeyelim arkadaşlar. Devrek Efe ailesi olarak bütün annelere gönderiyoruz.

Bir mesaj isteğim var Emine Hanım'dan. Hayırlı cumalar, dinlemedeyim. Benden Nergiz'ime, Nalan'dan adresi biliyorsun, çalar mısın demiş. Sana da ve yönetim kurulu başkanı Recep abiye, yayın müdürümüz Ferdi Bey'e ve tüm yayın arkadaşlara, Devrek FM dinleyenlerine gelsin. Kolay gelsin demiş. Emine ablacığım, teşekkür ediyorum. Hemen isteğini yerine getiriyorum. Hepimize geliyor. Sizlere de kolay gelsin.

0: uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi.
2: Bitmedi.
1: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
0: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı. Devrek Zonguldak.
0: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
3: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037.

0: tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
1: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
0: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
1: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, Mevlid, Nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
0: Bize sormadan karar vermeyin.
1: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
0: 556 4193
1: 556 57 57
0: Güven Lokantası Erdemir Kart.
2: Aman dikkat!
3: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi Servisiyle yapıyoruz.
2: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
3: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
2: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
3: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
2: Telefon 0543 576 3467.
3: Recep Odabaş. Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
3: Taksici Mehmet.
4: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
3: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
3: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18.
5: Taksici gazlar biraz, acelem var benim.
6: Devrek FM.
7: 93.0 Devrek FM.

Mesajlarıma devam ediyorum. Hanife Hanım'dan bir mesajım var. Kendime ve sizlere hediye ediyorum demiş sıradaki parça için Hanife Hanım. Hanife Hanım'a teşekkürlerimi sunuyorum. Beni boşuna hiç kaç...

Merhabalar, iyi yayınlar demiş bir dinleyicimiz. Açık cezaevinde olan eşim Defne'den Sevemeyeceğim şarkısını onun için çalmanızı rica etti diyor. Teşekkürler, iyi yayınlar.

Bir isteğim daha var sevgili dinleyenler. Antalya'dan Mevsim Yaz iyi Yayınlar Hande Yener Deli Bilez şarkısınız. Bir hafta sonra buluşacağım arkadaşlarıma ithafen istiyorum demiş Büşra arkadaşım. Büşra Karabulut. Teşekkür ediyorum kendisini, bizi Antalya'dan dinliyor. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum kendisine. Selamlarımı gönderiyorum Antalya'ya, Büşra'ya.

Döktüm yollarına dedik. Bir mesajım var. Selamünaleyküm Mevsim Hanım. Aleykümselam. Karadeniz Ereğli'den Mustafa ben. Bey Cuma kapalı A1 koğuşunda bulunan eşim Ceren için senden istek parçam olacak demiş. Halva öğütten yeşil gözlerin parçasını güzel gözlüme gelsin. Onu çok seviyorum. Dinlemedeyiz. Çalarsan mutlu oluruz demiş. Hayırlı yayınlar dilemiş. İsteğinizi yerine getiriyorum Mustafa Bey. Hemen açıyorum. Keyifli dinlemeler diliyorum.

ben Nevsim. Bugünlük birlikte geçirdiğimiz keyifli saatlerin sonuna geldik. Son bir mesajımı okuyacağım sizlere. Ben Bey Cuma açık ceza evinde bulunan C2 koğuşundan Dursun Eğriyer. Sizden C2 koğuşunda bulunan çok değerli can abim Naşit Mandıracı'ya çok selamlarımı gönderiyorum. Devrek Yağmur ekibinden Kaptaş Havası'nı çalmanızı rica ediyorum. İyi yayınlar Mevsim Hanım demiş. Teşekkür ediyorum. Ben de isteğinizi yerine getiriyorum. Benden sonra mikrofon başında Nergis Hanım olacak. Devrek FM'den ayrılmayın. Sırada Nergis Hanım var. Hoşça kalın diyorum.

0: reklamlar.
1: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
2: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
3: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
2: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
3: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
2: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
3: Bize sormadan karar vermeyin.
2: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
3: 556 4193
2: 556 57 57.
3: Güven Lokantası. Erdemir Kart.
4: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
5: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
4: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
5: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
4: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
5: Adres: Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
4: Telefon 0542 214 6645.
6: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri,

0: hizmetindedir.
1: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dışı.

0: Kama.
1: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
0: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
0: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
0: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
1: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır, sanat Bertun Bastonculuk'tadır. Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
0: Boyada sanat ilkesiyle.
1: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
0: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
1: İletişim 0535 545 71 69.
0: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy. Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
0: Taksici Mehmet.
2: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
0: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
0: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18. Taksici kasla biraz,
0: acelem var benim. Doğan Birlik.
3: Sabah 08'de Devrek'ten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
0: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
3: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
0: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
3: Devrek 0372 556 1888, İbrahim Bey 0546 979 8096.
4: Devrek FM
5: 93.0 Devrek FM.

0: başlıyor.
1: Bahar ayını müjdeleyen Nergis çiçeği.
2: Nergis'le biz bize.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Nergis'le biz bize. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla başlıyor.

0: Devrek FM 93.0.
1: En damar şarkılarla hayata küsme. Nergiz'i dinle. Nergiz.

Efendim 26 Haziran Cuma haftanın son gününde son programındayız. Artı bir saatle huzurlarınıza gelmek istedim. Bekleyemedik saat 16'yı. Vallahi yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum bana bu imkanı sağladıkları için. Her zaman olduğu gibi Batı Karadeniz'in en yükselen sesi 93.0 Devrek FM frekansında en çok ruhtaşlık kitlesine sahip programı bendeniz Nergis'le. Nergis'le biz bize mikrofonları bir saat erken açmış bulunmakta ama merak etmeyin saatler 18'i gösterene kadar dop dolu bir programla yine yeniden haftanın son gününde son programında iki günlük bir hasret öncesi tabii ki cumartesi pazar yayınımız olmayacak. O yüzden tadını çıkaracağız programımızın. Yurt içi yurt dışı şehir içi şehir dışı fark etmeksizin tüm dünyaya açılan kapımız Nergis'le biz bize programına hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla devam ediyor programımız. Buradan da değerli Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız'a da programımıza sağlamış olduğu katkılardan dolayı çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Dediğim gibi mesajları anlık olarak ulaştırabilirsiniz. Devre GFM WhatsApp hattımız ta ki saatler 18'i gösterene kadar aktif ve ücretsiz bir şekilde sizlerle olacak. 0507 380 çift 067'den gönderin gelsin bakalım mesajları. Kimler nerelerden programımıza ruhtar.

Başlığımıza eşlik ediyor. Hep beraber görelim, duyalım, okuyalım ve duygulara tercüme olmaya devam edelim. Günün ortası olduğu için biraz hareketli başlamak istedim. Hadi bakalım Sinan Özen'le toplanalım. Şimdi duyanlar duymayanlara mutlaka haber versin. Nergis'le biz bize 15'te başladı desin. Onlar 16'yı bekliyorlar. Geldim efendim, buradayım. Nergis.

0: de biziz.
1: Levrek FM 93.0.
2: Evet, güzel bir Sinan Ezen yorumuyla birlikteliğimizin startını verdik değerli dinleyenlerim. Birbirinden güzel eserlerle birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün Cuma. Evet, Çağ Cuma'nın Cuma'sı. Cuma'ya gittiniz mi? Neler yapıyorsunuz? Havada güllük gülistanlık Devrek Stüdyosu'nda gerçekten muhteşem bir manzara var şu anda. Umarım keyifler yerindedir ve mesajlar gelmeye başladı bile. Tekrardan hoş geldiniz dileklerimi takdim etmek istiyorum efendim. Şöyle bakalım kimler nerelerden ulaştı bizlere. Merhabalar, 2025-26 eğitim öğretim yılı sonu itibariyle mezun olan bir üst sınıfa geçen tüm öğrencilerimizi kutluyor ve sıradaki şarkıyı öğrencilerimize istiyoruz demiş değerli dinleyicimiz. Evet, bugün okulun son günü, karneler alındı. Bir çocuğun geleceği bir karneye bağlı olmamakla beraber lütfen çocuklarımıza daha naif, daha şefkatli, daha böyle kol kanat gerici davranalım. Her şey bir takdire, bir teşekküre bakmıyor. Çoğu insanın aslında içinde inanılmaz cevherler bulunuyor. Notlarla sınırlı kalmamalı. Ama hadi bakalım, geçmiş olsun. Yeni öğretim yılında da başarıları daim olsun tüm öğrencilerimize. İyi tatiller diliyorum. Merhabalar, iyi yayınlar Nergis Hanım. Eşim

Şeref Neden Sevmeyeceğim şarkısını çalmanızı rica etti. Şimdiden teşekkürler. İyi yayınlar tekrardan demiş. Dün veda anonsunda o sevmeyeceğim eserine oyun havasıydı değil mi? Yok yok yok sevmeyeceğim sevmeyeceğim. O güzel eseri kapanış şarkımız yaparız. Daha önümüzde saatler var. 18'i gösterene kadar buradayız. Efendim değerli Volki Show, Volkan Taşkıran şu an demiş ki ya illa bir şey der yani, moral bozar. 17,5 dakika geç kaldın demiş. Normalde benim programım 16'da başlıyor. Basın medya müdürümüz Volkan Taşkıran'a selam olsun. Ben biraz erken giriş yapmak istedim dinleyicimi özlediğim için. Reklamların da geçmesini bekledim. Sonra yayın müdürümüz Ferdi Tozun kızıyor bana. Reklamları yayınlamadın mı diyor. Ondan sonra biraz oyalandım yani. Ne ki? Teşekkür ediyorum Emineciğim. Dört mevsim Emine ulaşmış bizlere. Sorunsuz yayınlar kraliçem. Dinliyorum canım. Bu sıcak havada bir şarkı çalar mısın? Seçimi sana bıraktım. Kolay gelsin Nergis'im canım demiş. Çok teşekkür ediyorum. Emine'ye de selam olsun. Bu sabah herhalde yayın yapamadı. Teknik. Tadilat varmış herhalde değil mi? Çalışma varmış. Elektrikler olmamakla birlikte yayın alamadı kendisi. Olsun sağlık olsun. Gönüller bir oldu zaten. Teşekkür ediyorum Emine'ye de. Efendim Düzce'den Ahmet abi de ta devreklere kadar gelmiş. Hoş geldin Ahmet abi. Sefalar getirdin. O zaman şöyle bir hareketli başladık. Daha sonra fantasy, slow, işte arabeste doğru yol alacağız. Saatler 18'i gösterene kadar da vaktimiz var. Bengü gelsin. Gezegen diyecek. Hep beraber dinleyelim. Sizler ne yapıyorsunuz?

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Nergis de Biz Bize.
3: Devrek yapam.
4: Tanıtıcı reklam.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.

Evet, kafana göre bir yol çizmişsin. Hadi bakalım efendim. Şu hayatta en önemli şey vicdan rahatlığıdır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. En büyük servettir. Paradır, kaybedilir, kazanılır. Efendime söyleyeyim, iştir, kaybedilir, tekrar yenisi inşa edilir. Bugün et yemiyorsundur, makarna yersin ama o vicdan yok mu o vicdan? Akşamları yastığa başınızı koyduğunuzda eğer o vicdanınız sizi azıcık böyle sızılatıyorsa dünyanın en kötü, en derin kuyusundasınız demektir. Vicdan rahatlığı kadar önemli hiçbir şey yoktur bu hayatta. 3 günlük dünyadayız. 3 günlük. 3 günlük bile değil. Dün geçti. Dünü kimse geri getiremez. Yarına çıkacağımızın da garantisi yok. O halde dünya bir gün, o da bugün. Bugün vicdan muhasebenizi lütfen düzgün yapın. Mübarek cuma gününde burada tüm insanlığa, tüm ruhtaşlarıma sesleniyorum. Lütfen ama lütfen. Önce insanlık. Daha sonra mı? Sonrası emin olun gelir. Herkes ama herkes kalbinin ekmeğini yer. İster simit satın, ister inşaatlarda çalışın, ister temizliğe gidin, ister aşçı olun. Ne olursanız olun. Paranızı hangi yollar kazanırsanız kazanın. Lütfen ama lütfen vicdan muhasebesini iyi yapın. Ölümlü dünya. Bugün varım, yarın yokum. Yarın ölmüş olabilirim. Bu lafımda tüm ruhtaşlarımın kulağında küpe kalsın. Çok rica ediyorum. Tarkan gelsin. Biraz hareketlenelim. İşim olmaz desin. Daha sonra da kaldığımız yerden devam edelim. Buyurun, Devrek FM WhatsApp hattımız aktif ve ücretsiz. 0507 380 çift 067'den gönderin gelsin bakalım mesajlarınızı. Hep beraber dinliyoruz. Devrek FM.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Dostluğun sesi, sizin sesiniz.
3: Nergis de Biz Bize.
4: Devrek yapan.
5: Olsun be güzelim olsun, aşkın sağı solu belli olmaz bir zamanların dillere pelesenk olan o pop eseri Tarkan'dan geldi efendim. Yavaş yavaş arabesk, slow, fantasy devam edeceğiz. Duygudan duyguya sürükleyeceğiz. Dinleyenlerim saat 16'da bekliyordu beni ama ben erken geldim. Duyanlar duymayanlara duyursun. Devrek FM WhatsApp hattında şu anda sesimin ulaştı tüm ruhtaşlarıma. Diğerlerine de duyurmanızı istiyorum. Bir saat erken geldik efendim. Devrek FM WhatsApp hattım şu an itibariyle aktiftir, ücretsizdir. Saatler 18'i gösterene kadar da birbirinden değerli eserlerle birlikteliğimiz devam edecek. 0507-380-067'den bana anlık olarak ulaşabilir. İstek eserlerde bulunabilirsiniz. Evet, haklısınız. Kesinlikle çok haklısınız. Dünya hayatının geçici süsüne, şatavatına aldanıp da asıl gayeyi unutanlar büyük bir yanılgı içindedirler. Bu durum pek çok dini ve felsefi öğretide insanın manevi

huzurunu ve ahiretini tehlikeye atan en büyük tuzaklardan biri olarak kabul edilir. Geçiciliği unutuyoruz. Mal, mülk, makam, şatafat, gün gelip bitecek olan fani değerler. Hayatın gerçek anlamını ıskalayanlar genellikle bu şatafatın bir illüzyon olduğunu ya çok geç fark ediyorlar ya da asla fark edemiyorlar ve çok yazık oluyor. Huzur, gerçek mutluluk ve huzur o dışarıdaki gösterişte değil, içsel değerlerde ve manevi dengede bulunur. Birinin hakkına girmek, birinin gasp etmek, birine mobbing uygulamak, birine istemediği ve hak etmediği ithamlarda bulunmak. Bu durumda yapmamız gereken tek şey sessizliğe gömülmektir. Sessizlik en büyük fırtınalardan bile tehlikelidir. Hayatım boyunca şuna inandım. Yaptığın hiçbir iyilik, iğne ucu kadar dahi olsa karşılıksız kalmayacak. Ve hiçbir kötülük, iğne ucu kadar dahi olsa karşılıksız asla kalmayacak. Bunun vermiş olduğu o rahatlık, huzurluk hiçbir şeyde yok, öyle değil mi? Çile misin, dert mi? Kan mı, yeter mi? Suçum neydi benim ya? Ne istediniz? Yeter artık. Beni yerden yere vurup durmayın.

Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız. Nergis'te Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor. Nergis'te Biz

Size söylenecek sözüm yok artık. İmparator'dan dinledik efendim, güzel bir eski ama eskimeyen bir eserdi. Sözüm yok artık, sözüm bittiği yer. Evet, bazen söz biter. Saatler 15.55'i gösteriyor. Birazdan 16 reklamlarına doğru gideceğiz. Daha sonra birlikteliğimiz kaldığı yerden devam edecek. Öncesinde mesajlara hemen yer verelim. Merhaba, hayırlı yayınlar Nergis Hanım. Ben İstanbul'dan Berivan Demir demiş. Hoş geldin Berivan, sefalar getirdin. Zonguldak Devrek'te bulunan eşim Devran Demir, Demir için Tefo, Yaşama Sebebimsin şarkısını çalar mısınız? Ömrüm seni çok seviyorum ve çok özledim. Çocukların da çok özledi seni. Cennet kokulum, güzel gözlüm benim demiş. Çok güzel bir mesaj ve duygu belirtmiş efendim. Selam olsun İstanbul'dan Berivan'a da. Merhabalar, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum. Gökçe Bey Parlament Gazinosu'ndan ulaşıyorum size. Eşim Bey Cuma'da sizin aracılığınızla kendisine birkaç bir şey duyurmak istiyorum demiş. Buyurun efendim, duygularınıza tercüme olalım. Gökçe Bey Parlament Gazinosu'ndan selam olsun tüm kader mahkumu kardeşlerimize. Öncelikle sevgili eşim, kıymetli ömrüm, yolum yordaşım Muhammed Bozkurt'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Ve kardeşi Django'ya ve bütün kardeşlerimize gelsin. Hepimiz bir gün güneşli günler göreceğiz demiş. İnşallah güneşli günler hepinizin olsun canım ruh taşlarım. Şimdiden çok teşekkür ediyorum Nergis Hanım. Bu arada memnun oldum ben de, Zeynep Şimşek Bozkurt efendim. Ben de memnun oldum, hoş geldiniz tekrardan. En güzel eserler Muhammed Bozkurt'a da sizin aracılığınızla ulaşmış oldu. Nuriyeciğim, hiç seni unutur muyum? Hoş geldin, sefalar getirdin. Kolay gelsin canım Nergis. Bugün erken yayına girdin. Çok mutlu oldum. Bugün de harikasın valla. Hani bir arkadaşına saat verirsin. 16'da buluşalım. Biraz sohbet edelim. Biraz dertleşelim. Güzel zaman geçirelim dersin. Sen ve senin programın işte o güzellikte, o tatta. Bilmukabele. İyi ki varsınız. Ben de bir ruhtaşın olarak dinlemekteyim. Sevgi mesafe ile değerlendirilmez. Gerçek sevgi kalplerdedir. Sen de çok seviliyorsun canım Nergis demiş. Ve nazar boncuğunu da eksik etmemiş. Çok teşekkür ediyorum. Elem teref içkem gözlere şiş. Bugünkü senin seçtiğin o güzel şarkılar sana ve sevginin değerini bilen güzel insanlara gelsin demiş kalpleriyle beraber. Canım Nuriyem, hoş geldin. Evet güzel insanlar. Bazen babaannem derdi ki fazla iyilikten maraz doğar derdi de. Ya iyilik yap denize at diyenler niye öyle dedi o zaman derdim. Onlar halt etmişlerdi. Ve günümüz şartlarına baktığımda babaannem yine haklıymış ya. Kesinlikle çok haklıymış. İnsanların niyetlerini her zaman senin iyi niyetinle tartamıyor. Karşılık beklemeksizin yaptığın fedakarlıklar bazen suistimal ediliyor. Sınırların

çalışılıyor ve sonuç tabii ki nankörlükle sonuçlanabiliyor. Canla başla kendin gibi bildiğin insanlardan ayrı tepkiler görebiliyorsun. İyilikten maraz doğar. Atasözümüzün ne kadar doğru bir gözlem olduğunu gerçekten günümüzde hepimiz özellikle tüm ruh taşlarım anlamıştır. Özellikle hak etmeyen kişilere gösterilen merhamet zamanla zarar görebileceğin bir kapı aralayabiliyor insanlara. Daha temkinli olmak gerekiyormuş ki babaannemi bu yaşımda anlıyorum. Mekanı cennet olsun. O zaman Bergen gelsin. Sevgimin bedeli desin. Daha sonra reklama giriş yapacağız. Reklam dönüşünde ben burada olacağım. Hadi bakalım.

0: Yakomuz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
1: Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse

0: ürün salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim: 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
2: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
1: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
2: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
1: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
2: Bize sormadan karar vermeyin.
1: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
2: 556 4193
1: 556 57 57
2: Güven Lokantası Erdemir Kart.
3: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
0: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim: 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
3: Devrek FM
4: 93.0 Devrek FM.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Dostluğun sesi, sizin sesi. Sizin yeriniz burası.
3: Sizin yeriniz burası.
4: Nergis de Biz Bize.
5: Devlet yapan.
6: Efendim, kısa bir reklam. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla devam ediyor programımız. Tekrardan bu yeni saatime de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli dinleyenlerim. Birbirinden güzel eserler saatler 18'i gösterene kadar sizlerle buluşacak. Ve o kıymetli mesajlarınıza da ücretsiz bir şekilde yer vereceğiz efendim. Devrek FM WhatsApp hattım an itibariyle aktif ve ücretsizdir. 0507-380-067. Devrek FM WhatsApp hattımız değerli dinleyenlerim. Kısaca tanıtıcı reklam diyelim. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak biliyorsunuz ki Çaycuman'ın bir inşaat sektöründeki gururu diyebiliriz. Güvenebileceğiniz kalite. O ilham veren, o cennet gibi mekanları, güvenilir evleri, güvenli limanınızı büyük bir tutkuyla, büyük bir inşaat tutkusuyla inşa ediyor. Çaycuma'da bir inşaat firmasından da öteye, yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız bir sürü proje sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için Çaycuma Merkez, Yeni Atatürk Bulvarı'na gidin, ofislerini bir ziyaret edin derim ben. Mehmet Yıldız'a buradan selam olsun. Ayrıca Nergis'le Biz Bize programından geldiğinizi söylerseniz sizlere ayrıca olanaklar tanıyacak. Yeni projeleri de inanılmaz adından söz ettirecek gibi duruyor efendim. Zonguldak, Kozlu'da inanılmaz ultra lüks daireler sizleri bekliyor. Neden olmasın, hayaller artık gerçek olsun. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız iletişim numarası 0552-560-6713 değerli dinleyenlerim. Birlikte elimize devam ederken bir mesajımız var, hemen yer verelim. Merhabalar, iyi yayınlar. Sizden Özgür Özyiğit için amcası Zeki, eniştesi Burak ve Özgür Özyiğit'in tüm arkadaşlarına Ahmet Kaya'dan Bu Şehirde Ölüm Var çalarsanız çok sevinirim. Şu an sizleri dinliyorlar demiş. Teşekkür ederim, sağ olun demiş. İnşallah ilerleyen dakikalarda yer vermeye çalışacağım ama öncesinde güzel bir Cem Yıldız eseri sizlerle buluşacak. Ki duygulara tercüme olsun. Yarım kalmak. Yarım kalmak hayatta bir işin, bir duygunun, bir ilişkinin veya bir sürecin başladığı halde tamamlanamaması sonucuna ulaşması ve eksik bırakılması, değil mi? Bu gerek iş ve projelerde olur, gerek ilişkilerde ve duygusal bağlarda olur, gerekse psikolojik olarak inanılmaz yarım hissedersiniz. Bir görevin veya çalışmanın bitirilmeden ortada bırakılması. Yaşanan bir aşkın, sevginin veya vedanın vaktinden önce açıklama yapılmadan ve tatmin edici bir sonuca ulaşmadan bitmesi. Tanımlanmamış veya kesintiye uğramış işlerin zihnimizi bitmiş işlere göre daha fazla meşgul etmesine yol açar yarım kalmışlık. Tıpkı Cem Yıldız'ın dediği gibi, yarım bıraktın beni, yarsız bıraktın beni. Yalnız değil belki ama ıssız bıraktın beni diyecek. Hep beraber dinleyelim.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Dostluğun sesi, sizin sesi. Sizin yeriniz burası.
3: Sizin yeriniz burası.
0: Nergis de...

size bakacak göz mü bıraktın? Paramparça ettin benim dünyamı. Sana söylenecek söz mü bıraktın? Geriye dönecek yol mu?

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Sizin yeriniz burası. Sizin yeriniz burası.
3: Nergis de Biz Bize.
4: Devrek yapan.
5: Evet, Bergen sevgimin bedeli dedi. Çünkü insan en çok güvendiği yerde yanılırmış. Karşılıksız ya da tek taraflı kalındığında en ağır bedel insanın kendinden ödün vererek inşa ettiği ve o hayallerin altında tamamen ezilmesiymiş. Bazen en büyük bedel verilen değerin karşılığında sadece sessizlik ve hayal kırıklığıyla baş başa kalmakmış. Bazen ilişkilerde mutlaka bir taraf nankör olabilir. Özellikle verilen onca sevgi ve emeğin ardından sonuç olarak kişi bir anda ilişkiyi bırakıp gidebilir. Çekip giden kişi veya kişilere karşı ağır sözleri kullanmak için çok özel cümle grupları var. Fakat bunu söylememek en büyük erdemdir. Erdemce kalalım inşallah. Ve mesajlara devam edelim. Devre GFM WhatsApp hattımız 0507-380-067 değerli ruhtaşlarım. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Şöyle bakalım. İyi yayınlar tekrardan. İçeriden istek geliyor sürekli, kusura bakmayın demiş. Hacıoğullarından ihtiyacım var şarkısını çalarsanız çok sevinirim. İyi yayınlar diliyorum demişler. Teşekkür ediyorum. İhtiyacım var eseri birazdan hangi sanatçıdan istediğiniz bilmiyorum ama radyonuzda olacak efendim. Gökçe Bey'den, Gazino'dan Onur ben. Özellikle sevgili patronumuz Muhammed Bozkurt için, Cango abim Serkan Çiçek için, tüm kader mahkumları için Edibak Bayram'dan Aldırma Gönül şarkısını rica ediyorum. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.

Demişler efendim. Teşekkür ediyorum ben de. Selamlar Nergis Hanım. Merhaba, kolay gelsin, iyi yayınlar dilemiş efendim. Gökhan Duman Ereğlim'e selam olsun, Karadeniz Ereğlim'e. Barış Manço Yaz Dostum şarkısını listeye alır mısınız? Yeğenim Aydın Duman ve tüm kader mahkumlarına, Devrek FM dinleyenlerine gelsin. Selam ve saygılarını iletmiş efendim. Çok teşekkür ediyorum Karadeniz Ereğlim. Gökhan hoş geldin. Aldırmamak mümkün mü? Mümkün değil değil mi? Aldırır insan ya. Aldırmamak, tamamen aldırmamak insan doğası gereği genellikle mümkün değil. Ancak bilinçli bir zihinsel pratikte sizi rahatsız eden durumların etkisini kademeli olarak, kademeli azaltabiliyoruz. Tamamen aldırmamak, önemsizleştirmek bir anda pat diye olmayabiliyor. İnsan ruhu o kadar şeffaf ki. Sizi rahatsız eden şeylere karşı toleransınızı arttırmak aslında mümkündür efendim. Öncelikle olayın veya durumun sizin kontrolünüzde olup olmadığını değerlendirmek gerekiyor. Acaba bu olaylar sizin kontrolünüzde mi oldu, yoksa sizin isteğiniz dışında mı gelişti? Değiştiremeyeceğiniz şeyler için de enerji harcamaktan kaçınmak gerekiyor. Tabii ki ideallerimiz doğrultusunda alnımızın akıyla, işte terimizle, efendime söyleyeyim, mücadelemizle hayata karşı dimdik durma savaşını göstereceğiz. Lakin değmediğini ve bazı şeylerin de değişmeyeceğini anladığımız an enerjimizi otomatik olarak çekmemiz gerekiyor. Ve olayla aranıza zaman veya mekan sınırı koyarak dışarıdan bir gözlemci gibi bakmayı denemekte yarar var. Odağınızı değiştirin. Sizi strese sokan düşünce döngünüzü kırmak için bence hobinize, sevdiklerinize, işinize veya sizi mutlu eden şeylere yönelin. Mutsuz eden insanlardan uzak durarak ruh sağlığınızı, beden sağlığınızı daha iyi koruyacağınıza inanıyorum. Yani Edibak Bayramı'nda dediği gibi, aldırma gönül, bugün nerede geçer, aldırma diyecek. Hep beraber dinleyelim efendim, Edibak Bayram sizlerle.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Rahmetli Edip Akbayram'dan dinledik bu güzel türküyü de. Aldırma gönül dedi, aldırma. Görecek günler elbette ki var daha. Çok güzel bir eserdi. Batı Karadeniz'in en yükselen sesi 93.0 Devre Gepen frekansında. Bendeniz ruhtaşınız Nergis'le. Nergis'le Biz Bize programı, sizin programınız, sizin yeriniz, sizin kızınızdan her birinize armağanım oldu efendim bu güzel eserde. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla olanca hızımızla devam ediyoruz. Şimdi yorgunluklar oluyor, fiziksel olarak tabii ki oluyor ama ve lakin ruhsal yorgunluk. İşte insanı en çok yıpratan stres, yoğun yaşam temposu ve duygusal olarak yükler nedeniyle inanılmaz bir derecede ortaya çıkan, kesinlikle fiziksel yorgunluğun da üstüne daha ağır yaşanan bir yorgunluktur o hissettiğiniz ruhsal yorgunluk. Bu tükenmişlik hissini hafifletmek ve zihninizi böyle daha da taze taze tutabilmek adına farklı şeyler var tabii ki. Ama en kısa zamanda inşallah kimin nerede ruhu daraldıysa, kim nerede kendini yorgun hissediyorsa en kısa zamanda hayatımız mucizelerle dolsun. Yahu iki tane hayvan seveceğiz, iki çiçek koparacağız, bir insan sevindireceğiz, bir yetimin başına okşayacağız. Şurada iki saatte yayın yapıp gideceğiz. Nedir bu hırs, nedir bu, anlamıyorum. İşte bu yüzden yorgunum. Hem de çok yorgunum. Genelde kalbi temiz insanlar yorulur şu hayatta. Hak ettiğini alamadıklarında, güvenip de yarı yolda bırakıldıklarında. Öyle işte, yorgunum. İmparator sizlerle.
3: Nergis'le biz.
4: Devrek FM 93.0.

0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
1: Nergis'e, biz size.
2: Devrek efendim.

0: Postanın sesi sizin sesiniz. Sizin yeriniz burası. Sizin yeriniz burası.
1: Devrek efem. Nergis'le biz sizsiniz.
2: Bırakın gitsin. İmparator'dan iki güzel eser dinlemiş olduk. Kulaklarımızın pasını şöyle bir attık efendim. Öncesinde yorgunuz dedik, ardından da madem öyle bırakın gitsin diyen İmparator'a kurak vermiş olduk hep beraber bu iki güzel eserde. Benden hepinize ayrı ayrı armağanım oldu değerli ruhtaşlarım. Efendim haftanın son günü, son programı ve hatta son saatine doğru ilerliyoruz. Birlikteliğimiz saatler 18'i gösterene kadar Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla devam edecek. Bu haftanın son gününde iki günlük bir ara var. Bildiğiniz üzere cumartesi pazar yayınımız olmayacak değerli ruhtaşlarım. Güzel değerlendirmek istiyorum yayını. Devrek efendim WhatsApp hattına gelen mesajları hemen değerlendirelim. Beycuma'dan Dursun Eğriyer, Nergis Hanım sizin aracılığınızla Naşit Mandıracı, Gökhan Birinci, Birol Sarhan Soysal, Hüseyin Akçan, Hacı Bayram Çapan, Ömür Özkan, Ceyhan Çay Ocağı'nda çalışanlardan has toprağım, Akın Aksoy'a ve Haşmet abiye de Devrek'te bulunan dostum Gökhan Gelmişoğlu'na selamlarımı gönderip sıradaki şarkıyı onlara ve size armağan ediyorum. İyi yayınlar Nergis Hanım dileklerinde bulunmuşlar. Çok teşekkür ediyorum. Dursun Eğriyer, hoş geldin tekrardan. En güzel eserler sizlere de armağanım oluyor. Az önce dinleyicimiz Gökhan Duman Ereğli'den Barış Manço eseri istemişti. Şimdi iki güzel Barış Manço eseri tabii ki sizlerle buluşturacağım efendim. Öncesinde Eğri Eğri Doğruya Doğru. Bu hayatta pek çok az insanın, gerçekten çok az insanın eğriye eğri doğruya doğru dediğini şahit oluyoruz ve tanıklık ediyoruz. Eğriye eğri doğruya doğru demek duruma, kişiye ya da insanın çıkarlarına göre değişmeden gerçek neyse onu açıkça ve dürüstçe dile getirmesidir. Eğriye eğri doğruya doğru. Genellikle adaleti, tarafsızlığı simgeler. Taraflı davranmadan, empati yeteneğini geliştirerek, ön yargılardan uzak durarak gerçeği olduğu gibi ifade edebilmek adına kullanılır bu söz ama Barış Manço da güzel bir eserde seslendirmiş. Eğriye eğri, doğruya doğru. Barış Manço sizlerle.

0: Direkt FM.
1: Barış Manço'yla devam ediyoruz. Yaz dostum, güzel sevmeyene, doğru dürüst sevmeyene adam denir mi diyecek. Hep beraber dinleyelim.

apaçık yorumladı. Şu kesin ki yüreğin kırılmadan aklın başına gelmiyor çoğu zaman. Duyguların aklının önüne geçtiği zaman gözünün önünde olup biten hiçbir şeyi göremiyorsun. Her şeyi olduğu gibi değil, olmasını istediğin gibi yorumluyorsun. İşte bu yüzden duygusal körlük her türlü nankörlüğü perdeleyebiliyor. Bu zamanlarda da hep böyle birilerine şikayet etme ihtiyacı duyar insan. Duygusal rahatlamaya ya da bağ kurma amacıyla bazen içimizi dökmeye ihtiyaç duyarız. Ancak bunu sürekli veya sadece sızlanma şeklinde yapmak psikolojimizi oldukça derinden etkiler. Sürekli yakınmak yerine sizi gerçekten rahatlatacak ve çözüme götürecek bazı alternatif tercihleri tercih edebilirsiniz. Mesela sızlanmak yerine sizi tam olarak neyin rahatsız ettiğini ben diliyle değil de örneğin bu durum beni kaygılandırıyor. Karşınızdakine aktarabilirsiniz. Gerektiğinde de yasal haklarınızı arayın efendim. Eğer ortada hukuki bir mağduriyet varsa Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı sistemlerini inceleyip karakol ve savcılıkla haklarınızın yoluna başvurabilirsiniz. Burası Türkiye Cumhuriyeti ve burası bir hukuk devleti. Sorun çözmeye odaklanın. Sadece şikayet etmek yerine küçük adımlarla çözüm odaklı düşünme pratiği yapabilirsiniz. Ama unutmayın, ilahi adalet tabii ki var, er ya da geç tecelli edecektir. Ama burası bir hukuk devletidir. Adalet sistemine de her zaman boynumuz kıldan incedir. Mehmet Erdem'in dediği gibi, hakim bey şikayetim var diyecek. Hep beraber dinleyelim.

0: Gece selamı. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci selamı. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 6645.
3: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Piryos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filios Hisaroni Mahallesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomoz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
0: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz.

0: Kayıkçılar Mevki Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Nergis ve Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis ve Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Devrek efem, Nergis ve Biz Bize.
3: Efendim, kısa bir reklamın ardından tekrar yine yeniden biz bizeyiz. Devrek efem frekansında haftanın son günü, son programı ve son saatine giriş yapmış olduk. Bu son ve yeni saatimden de herkese kucak dolusu selamlar olsun. Esnafıma, polisime, güvenlik güçlerime, emekçi kardeşlerime, sağlık çalışanlarıma bol kazançlı günler temennisinde bulunuyorum. Ve birlikteliğimiz saatler 18'i gösterene kadar bu son yayında da devam edecek efendim. Devrek efem WhatsApp hattımız aktif ve ücretsiz bir şekilde saatler 18'i gösterene kadar bana ulaşabilirsiniz değerli dinleyenlerim. 0507-380-0067 0507-380-0067'den tüm mesajları gönderin gelsin bakalım. Şimdi Pinhani'nin bir eseri vardı. Bazen insan bu dünyadan çok çok uzak bir dünya kurmak ister. Dünyanın haksızlıklarının altında ezilmekten yorulan bir insan ruhu söyler bunu genelde. Dünyadan uzak bir yer bulalım mı? Dünyadan uzak.
2: Nergis'le
4: Devrek FM 93.0.

0: Devrek efem.
1: Bir yer bulalım ki dünyadan uzak, lakin aslında dünyanın hiçbir suçu yoktur. Suç biz insanoğlundadır. Suç biz insanoğlunun nefsindedir. Nefsine yenilmesi durumu ortaya çıkar bu dünyadaki olaylar efendim. Şimdi kısaca bir tanıtıcı reklam demek istiyorum. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, biliyorsunuz ki hayallerinizin de ötesinde, gözlerinizi kapatıp hayal ettiğinizde nasıl bir ev, nasıl bir mekan, nasıl bir konut istiyorsanız, sizlere o sıcacık yuva sıcaklığını verecek ultra lüks dairelerle Çarcuma'da projelere imzasını atmaya ve adından söz ettirmeye devam ediyor efendim. Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanları, güvenli mekanları sizlere takdim ediyor. Bugün Çay Cuma'nın cuması. Şu anda yoğun bir trafik var. Annelerimiz, babalarımız alışverişlerini yapıyorlar. Çay Cuma, Cuma Köprüsü, Çombüs şoförlerimiz şu an bana kulak veriyor. Selam olsun, kazasız belasız yolculuklar temennisinde bulunuyorum. Ve hali hazırda yaz mevsimindeyiz. Düğünler, düğün sezonları açılmış durumda. Ne yapacağız efendim, ne yapacağız? Yeni bir yuva, yeni bir mekan arayışındaysanız hemen hiç tereddütsüz bugün, hatta cuma günü tam da şu saatte Yeni Atatürk Bulvarı ofisini Ay Yıldız İnşaat ve Emlak'a ziyaret edeceğiz. Yeni projelerinden haberimiz olacak değerli ruhtaşlarım. Tüm detaylı bilgi için kendisiyle iletişime geçeceksiniz ve Nergis'le biz bize programından bizi bizim kız Nergis gönderdi derseniz sizlere ekstra avantajlar sağlayacak Mehmet Yıldız. İletişim numarası 0552 560 67 13, 0552 560 67 13'ten Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız'a ulaşabilirsiniz değerli ruhtaşlarım. Peki bana nasıl ulaşacaksınız? Tabii ki sadece ve sadece Devrek FM WhatsApp hattı yoluyla ulaşabiliyorsunuz saatler 18'i gösterene kadar. 0507 380 çift 067'den istek eserlerde bulunabilir ve bu eserleri sevdiklerinize, sevenlerinize armağan edebilirsiniz. Sizler için buradayım efendim. Evet, ses alamıyorum maalesef. Ses kaydı atmayın, sadece yazın efendim, olur mu? Peki. Geçecek deriz ama geçecek, neler geçmedi ki bu dünyada. Derya Bedavacı aslında bu eseri o kadar güzel yorumlamış ki, hani geçmeyeceğine inandığın bir yaraya bile seni o kadar çok ikna ediyor ki sözleriyle. Hep beraber dinleyelim. Ama geçecek.
0: Nergis'le biziz.

0: En damar şarkılarla hayata küsme. Nergis'i dinle.
1: Nergis'le Biz Bize devam ediyor.
2: Nergis'le Biz Bize.
3: Devrek efendim.

0: ama geçecek dedi Derya Bedavacı. Kimin nerede sıkıntısı varsa inşallah en kısa zamanda geçsin. Kimin nerede sevinci mutluluğu varsa da çoğalarak gelsin kendisine. Bu güzel eserde tüm ruhtaşlarıma armağanım oldu. Efendim birlikteliğimiz Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla devam ederken Düzce'den Ömer abim demiş ki her zaman olduğu gibi şahane bir yayın. Hoş geldin Devreklere, Devrek Stüdyosu'na sefalar getirdin.
1: Nergis'le biz.
0: Sıradaki eser sana da armağanım olsun.
1: Efendim.
0: Evet, ölüm döşeğindeki insanların genelde pişmanlıklarından bahsederiz değil mi? Mesela ölüm döşeğindeki bir yakınımıza sormuşuzdur. Bunu uzmanlar zaten çok büyük bir araştırma sonucu bizlere takdim etmiş. Demişler ki ölüm döşeğindeki bir üstada en büyük pişmanlığı nedir? Söyle bakalım. Demiş ki bir tanesi, başkalarının beklentilerine göre yaşamak çok büyük pişmanlık duyuyorum. Kişilerin en sık dile getirdiği pişmanlık, hayallerinin peşinden koşmak yerine çevrelerinin, bu gerek aile olur, gerek toplum, gerek çevre, kendinden beklediği hayatı yaşamış olmasıdır. Çünkü bu dünyaya tek geldik ve tek de gideceğiz efendim. Bir diğer pişmanlık da genelde çok fazla çalışmak. Özellikle bu erkek hastalarda sık görülen büyük bir pişmanlıkmış. İşin koşturmacısına kapılıp çocukların büyümesini kaçırmak veya eşle geçirilebilecek o güzel anıları ıskalarlar. Daha çok çalışayım, daha iyi olsun.

olsun, yaşam daha kaliteli olsun derken aslında yakınlarıyla geçirebilecek oldukları o kaliteli zamanı ıskalamak en büyük pişmanlıktır. Bir diğer pişmanlık ise insanlar sırf başkalarıyla aralarındaki uyumu korumak veya tartışma çıkmasın, huzur bozulmasın diye kendi iç seslerini ve duygularını bastırarak duygularını dile getiremediklerinden dolayı pişman olurlar. Ve o pişmanlıklar bir daha asla geriye gelmez. Bir diğer pişmanlık ise dostlukları ihmal etmek. Evet, hayatın günlük telaşı içinde eski dostların değerinin yeterince anlaşılmaması ve onlarla bağları koparmış olmak yaşamın son dönemlerinde büyük bir eksiklik ve pişmanlıkla bize geri döner. Şimdi size soruyorum, yıllarınızı size geri verseler ne yapardınız? Ben bu kez en çok kendimi severdim. Yıllarım gitti.

0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
1: Büyük efendim.

0: Bundan sonra adını 40 yılda bir anarım. Senle kaybettiğimi başkasında ararım. Benim için üzülme. Benim için üzülme.
1: Nergis'le bizsiz.
2: Devrek efendim.

sen bu satırları okurken ben çok uzaklarda olacağım. Böyle başlardı bildiğimiz bütün mektuplar. Biliyor musun? Biliyor musun? Bu ikimizin hikayesi. Şu an neredesin? Ne yapmaktasın? Bildiğim yerlerde misin? Yoksa hiç görmediğim bir evin penceresinde mi? Sevdiklerinin özlemi sardı mı nicedir kalbini? Pişman mısın? Pişman mısın başlamadıklarımıza? İç çekiyorsundur şimdi. Düşünüp de yazmadığın, yazıp da yollamadığın mektupları saklıyor musun hala? Kafanda hep aynı cümle. Biliyorum. Biliyorum. Ne olacak halim? Ah, biriktirdiğimiz bütün hevesler. Nasıl da hızla tükendiler, değil mi? En çok kimi özledin? En çok neyi bekledin? Şimdi düşlediklerimizin neresindesin? Dedim ya. Bu ikimizin hikayesi. Islandığımız bütün yağmurları, dudak kanatan kalpli sızı aşklarımızı, bizi buluşturan kaldırımları, bizi buluşturan şarkıları söylüyorum. İşte bütün bunları ben unutmadım diye. Hatırlıyor musun sonunu değiştiremediğimiz filmleri ve gerçekten hayatın gerçeğidir sandığımız o kabullenilmiş yenikliği? Bir ağızdan söylediğimiz en kahraman repliği. Büyürken vazgeçtiklerimiz ya da vazgeçittikleri şeyleri. Biliyorum, ne olacak halim. Sen bu satırları okurken ben nerede olacağım? Kim bilir? Neleri bırakmış olacağım geride? Ne aşkları, ne başlangıçları, ne ayrılıkları. Tıpkı senin gibi. Biliyor musun? Tek bir sorum var kendime şimdi. Ne olacak halim? Nergis'le

Beni bu şehir boğuyor. Bilmem bana ne oluyor. Geçen karanlığın içinde, karanlığın içinde umutlarım tükeniyor.

olmasaydı derdimiz, söyler miydi Ferdi babamız? Rahmetle andığımız Ferdi baba güzel bir eserle sizlerle buluştu efendim. Öncesinde İclal Aydın'ın naçizane şiirini yorumlamaya çalıştım. Sürçülisan ettiysem affola. Ne olacak halim dedik. Ve kısaca tanıtıcı reklam diyelim. Saatler 18'e doğru vedamızı gerçekleştireceğiz. Haftanın son günü, son programı ve son dakikalarındayız. Ve ben bilmenizi isterim ki Ay Yıldız İnşaat ve Emlak'ın o projelerinden haberiniz olsun efendim. Çünkü Çağcuma'nın göbeğinde yerlerden bahsediyorum size. Belediye yanı projesi oldukça lüks, çift asansörlü, alttan ısıtmalı. Yine Pehlivanlar Mahallesi, yeni emniyet yanı projesi ve Çağcuma Karalar mevkiindeki 4+1 triplexler ve her villanın kendine ait havuzu bulunuyor. Ayrıca her villada sauna, fitness, spor odası, hobi odası, mutfak adası, kuş bahçesi, kış bahçesi, tamamen müstakil 11 adet villadan bir tanesi niye sizin olmasın? Ve ayrıca da Zonguldak Kozlu'da deniz manzaralı, oldukça lüks, çift asansörlü, alttan ısıtmalı, dayanıklı, güvenilir dairelerden biri. Hayallerinizin de ötesinde bir şekilde sizlere takdim ediliyor. Çağcuma'da bir inşaat firmasından da öte Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız'la birlikte efendim. Ofis adreslerini hemen takdim edeyim ki bir gidin görün, her şeyi benim biliyor olmam mümkün değil. Onlar bu işi inanılmaz bir aşk tutkusuyla, inşaat tutkusuyla yapıyorlar. Yeni Atatürk Bulvarı Çağcuma Merkez'de. Detaylı bilgi için de Mehmet Yıldız'la iletişime geçebilirsiniz. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız iletişim numarası 0552 560 67 13 değerli dinleyenlerim. Şöyle mesajlarımıza bir bakmak istiyorum efendim. Son mesajları toparlayalım. Ben birazdan yüksek müsaadelerinizle vedamı gerçekleştireceğim. Devreg FM WhatsApp hattımız 0507 380 çift 067. Artvin Hopa'ya selam olsun. Artvin Hopa'dan ulaşmış değerli ruhtaşım. İyi yayınlar Artvin Hopa'dan Halise Öz Uygun. Zonguldak Beycuma'da bulunan nişanlı Murat Alparslan için Güllü'den Oyuncak Gibi istiyorum. Ne olur bizim şarkımızı çalar mısınız rica etsem diye

0: dileklerinde de bulunmuşlar efendim. Artvin Hopa'ya selam olsun. Halise Özuygun. Şimdi o eser Güllü'den değil de, ben normalde Aleyna Tilki şarkılarına pek yer vermem programımda. Bunu eski dinleyenlerim çok iyi biliyor ama hakkını da vererek okumuş bir sanatçıya da saygım sonsuzdur doğrusu. Hiç beklemezdi bu Aleyna Tilki'nin oyuncak gibi eserini, Güllü'nün oyuncak gibi eserini güzel seslendireceğini ve yorumlayabileceğini tahmin etmezdim. Bazen ummadığın taş baş yarabiliyor. Aleyna Tilki'den dinleyeceğiz birazdan oyuncak gibi eserini. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla önce güzel bir Müslüm Gürses eserini sizlerle buluşturacağım. Son mesajları toparlayalım. Gönderin gelsin 0507-380-067 efendim. Borç mutluluk isteyelim mi biraz? Var mı? Birileri borç mutluluk verse bize. Müslüm Baba sizlerle.
1: Nergis'le Devrik Yasa.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Devrek efem, Nergis de Biz Bize.
3: Elindeymiş de oyuncak gibi Aleyna Tilki'nin seslendirmiş olduğu güllü eseri sizlerle buluştu efendim. Ve bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben yüksek müsaadelerinizi isteyeceğim. Efendim bugünlük, hatta bu haftalık yine her zaman olduğu gibi alnımızın akıyla keyifli bir yayınla, yayınlarla biz bize olduk. Öncelikle değerli sponsorumuz Ay Yıldız İnşaat ve Emlak programımıza katkı sağladığı için ve bizi biz bize ruhtaşlık çatısı altında buluşturduğu için çok çok teşekkür ediyorum. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız, sağ olsunlar, var olsunlar efendim. Teşekkür ve alkışların en büyüğü benden size gidiyor. Beni bugün her zaman olduğu gibi yine yalnız bırakmadığınız ve değerli vaktinizi bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Sizin kızınız, sizin programınız ve sizin yeriniz olmaktan büyük bir gurur ve onur duyuyorum. İnşallah ölmez de sağ kalırsak, pazartesi bir aksilik yaşanmazsa, saatler tam 16'yı gösterdiğinde ben yine Batı Karadeniz'in en yükselen sesi,
2: Devrek efem, Nergis'le biz sizi,
3: olmaya devam edeceğim efendim. Biliyorum sizler de oralarda olacaksınız. Pazartesiye denk kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysem affola, hakkınızı helal edin. Zaman en değerli hazinedir. Bana o değerli zamanınızı ayırdığınız ve gerçekten de benimle ruhtaş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Pazartesiye kadar her zaman söylediğim sözleri

0: söyleyeceğim. Klişe gelecek ama yürekten söylediğim sözler. Yüreğinizden sevgi, bedeninizden sağlık, evlerinizden huzur, ceplerinizden para, bir de radyonuzdan.
1: Devrek FM 93.0.
2: Nergis'le biz bize.
0: Eksik olmasın efendim. Mutlu hafta sonları Petek Dinçöz'ün sihirbaz eseriyle biraz hareketlendirip ortalığı öyle kapatmak istiyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın, hayırlı akşamlarınız olsun. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.
2: Nergis'le biz bize.

Bugün aşırı günü az önce de belirttik. Birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışmanın en güzel simgelerinden biri olan bu anlamlı günün hepimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum.

Evet dostlar, herkese iyi akşamlar. Tekrardan. Herkes hazırsa, İhsan Yıldız buradaysa, Gülveren Hanım, Tuğçe Hanım, Gülçin Hanım, Medine Hanım, Ceren Hanım, Mustafa Bey, Ferdi Tosun ve ayrıyeten bizi dinleyen herkes iyi akşamlar. Bu akşam Murat Bey'in teknik bir işi olduğu için ne yazık ki bu yayın, ne yazık ki bana geldi yine Joker. Yani Recep, kendime nasıl ifade etsem bilmiyorum, Recep'e geldi öyle diyelim. Sonuna B eklesek olmayacak, Recep abi desek olmayacak. Yani bana geldi arkadaşlar. Bu arada tabii ki mesajları okuyayım. Bakkal Özgür. Nerede? Evet. Selamünaleyküm. İyi yayınlar. Ben Sedat Tezel. Bey Cuma cezaevinde yatan oğlum Baran Tezel'e ve tüm kader mahkumlarına Azer Bülbül'den Felek şarkısını armağan ediyorum demiş. Güzel bir parçayı armağan etmişsin. Çok teşekkürler. Yani dediğim gibi Sedat Tezel Bey Cuma cezaevinde yatan oğluna güzel bir Azer Bülbül şarkısı hediye ediyor, hem de Felek diyor. Tabii ki bir mesaj daha var. Merhaba Mevsim Hanım, kolay gelsin. Ben Mevsim Hanım değilim ama olsun. Bey Cuma çık cezaevinde yatan abim Şahan Baran Tezel'e Azer Bülbül'den Ne Yarar şarkısını da hediye ediyorlar. Dediğim gibi değerli Şahan Baran Tezel'e ve tüm kader mahkumlarına, hepsine dediğim gibi güzel parçamız geliyor. İnşallah hep beraber dinliyoruz.

Evet dostlar, bu akşam beraberiz inşallah. Herkes hazırdır. Benim bakkal Özgür hazır mı acaba diyeceğim. Tuğçe Hanım, ondan sonra tabii ki yayınımız canlı. Ben yapay zeka olmak isterdim ama değilim. Ne yazık ki yanımda Mevsim Hanım var. Kendisi yayında beraberiz. Tabii konuşmazsan, sesin de gitmezse İnşallah. Bugün aşure günü biliyorsunuz. Bakkal Özgür eğer aşure gününde bedava aşure dağıtması onun hayrına olurdu gerçekten. Değil mi dostlar? Beni dinleyen arkadaşlar 12. yargı paketiyle ilgili bazı soruları var. Farkındayım. Yargı paketiyle ilgili en son öğrendiğim bilgi nazarında İBAN mağdurları ile ilgili çok büyük bir gelişme yaptıklarını biliyorum ben. Örneğin onunla ilgili İBAN mağdurları tahliye yolu açıldı diye bir başlığımız var. Meclis Adalet Komisyonu'nda komisyonun 12. yargı paketi olarak bilinen yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik kanun teklifini genişleterek kabul teklif etti. Teklifin kendilerine İBAN mağduru olarak adlandıran on binlerce vatandaşa tahliye yolu açıldı diye böyle bir haberimiz de var. Tüm kader mahkumlarına böyle de bir haberimiz olsun. Arkadaşlar inşallah değerli dostlarımız, kardeşlerimiz Ersan, Ahsen, artık kim vardı? Akın Aksoy. Ah bizim Akın'ımız, Akın sana güzel bir parça gönderiyorum. Aslında benim çok sevdiğim bir parça. Tüm aşıklara gönderiyorum. Aslında bu parçayı gerçek aşıkları Halil Köroğlu ve Dünya Hanım mıydı? Güneş Hanım, pardon özür dilerim. Güneş Hanım'a hediye ediyorum. Hepimize hediye ediyorum. Güzel bir parça, eski bir parça. Bizlere layık bir parça. Merak etmeyin dostlar. Hepimizin seveceği bir parça. Sanırım İhsan Bey anlatmak istediği buydu.

devlerin aşkı büyük oldu gerçekten dostlar. Hemen de bir şarkıya girdik dostlar. Herkese güzel bir gün dileğiyle. Ben Recep, kendime böyle demek istiyorum. Daha doğru olacak İnşallah dostlar. Arkadaşlar bugün biliyorsunuz haftanın son günü. Yarın saat 1 ile yani 13.00 ile 18 arası Mevsim Hanım sizlerin mesajlarınızı okuyabilir. Duygularınızı ifade edebilir. Sizlerin mesajlarınızı paylaşabilir. 13.00 ile 18.00 arası sizlerle yayında olacak. İnşallah güzel bir zaman geçirme fırsatımız olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar biraz çakma Sedat Peker'e benziyoruz ama şimdi güzel bir parça hediye etmek istiyorum. Buradan İhsan Yıldız neredesin? Bu şarkımız size gelsin.

0: Evet dostlar, gel gündüzde gece olalım dedik. Dedik diyorum dostlar, herkese tekrar tekrar Doğan Ayşir'in değerli kardeşimiz, dostumuz, arkadaşımız, dinleyicimiz, artık ne dersek desek az gelir. Demiş ki Doğan Ayşir'in, nasılsın demiş, nasıl olalım, yazları kırak ve uluman, kışları soğuk ve kurak geçiyoruz desek yeridir. Bugün haftanın son günü, nasıl geçsin yani, her gün stres, her gün yaz geliyor, sıcaktan yanıyoruz, kışın soğuktan üşüyoruz. Vallahi kararsız kaldık, ne aradayız onu da bilmiyorum. Doğan Ayşir'in kardeş, biraz çakma Sedat Peker gibi olmak istiyorum ama olamıyorum, onu da söyleyeyim. Her ne kadar onun sesini taklit etmeye çalışsak da olmuyor, bize yemiyor. Buradan Doğan Ayşir'ine güzel bir parça gönderiyorlar. Ben de ilk defa dinleyeceğim. Evet, Seda Sayan, Tekir, Yıkılmazlar. Yıkamazlar beni, özür dilerim. Tekrar düzeltmiş oldum. Doğan Ayşir'in Bu Senindir.
1: Çok bir adamsın, çok alçak. İnsanlara benden aşağı olacak kadar. Senin aklın...

0: şerefsiz adam. Aslan gibi oldu benim bak. Aslanım da ya.
1: Helal.
0: Ben kimse yok karşıma.
1: Aslan.
0: Kimse yok. Gel ulan. Gel.
1: Gel.
2: Anne. Merak etmeyin. Bizi kimse yıkamaz.

Evet dostlar, güzel bir şarkıydı. Ben de ilk defa dinledim. Arkadaşlar buradan sağ olsun İhsan abimiz. Sağ olsun İhsan abimiz aramızda şu an. Sağ olsun İhsan abi, hediyen hala duvarımızı süslüyor. Çok teşekkür ederiz. İlk defa bir hediye aldım. Ve senden çok teşekkürler. Beşiktaş olarak işlemeyi İhsan Bey yapmış sağ olsun bizim için. Çok onere olduk. Yani emeği inkar edilemez. Çok büyük emek olduğu için İhsan Hocam çok çok teşekkür ederim. Buradan değerli İhsan abimiz kime mesaj göndermiş? Bana gönderecek değil ama değerli eşi, aşıklar diyarının değerli insanı Gülveren Hanım'ı çok seviyorum demiş. Allah'ıma emanetsin demiş. Tabi hızını alamamış İhsan Bey. Demiş ki gözümün nuru can eşim Gülberen'im seni çok seviyorum. Allah'ıma emanetsin demiş. Güney Akgül'den her zaman ağzıyla diliyle söylediği ama bugün ifade ettiği bir şeyi ve Allah'ın bir gün gerçekleştireceği bir şeyi şimdiden dile getirmiş.

yıllar sönsün. Karanlık kalsın bu gece dünya sadece. Bizim etrafımızda dönsün.

ayakları del. Kim ne derse desin, inadına gel. Bırak inadı, gururu, maziye, bir kibrit, bir ateş çak. O ateşte birlikte yanalım.

Evet dostlar, güzel bir yayınla devam ediyoruz diyorum. Arkadaşlar ses iyidir inşallah. Ses geliyor mu İhsan Bey? Her yere. Evet dostlar, nerede kaldık? Burak bize bir mesaj atmış. Burak Erol. Burak Erol. İyi akşamlar Recep abi. Ben Karadeniz Ereğli'den. Burak Erol, Beycum'a açık cezaevinde yatmakta olan Serhan Soysal'a buradan selam olsun biraderim şarkısını çalar mısınız demiş. İnşallah istediğimiz ortak şarkıdır. Bilmiyorum yanlış şarkı mı Burak Erol. Bir biraderim geliyor ama inşallah doğru biraderimdir diye hayal ediyorum. Enmiş.

Dostlar, dostlar, dostlar, dost kalıp dost yaşayanlar. İhsan Bey, tekrar sevgiler, saygılarımı iletmek istiyorum. Buradan benim bir arkadaşım, kardeşimiz bir istek istemiş. Bak şarkı da girdi. Benden izinsiz girdi ama olsun. Beycuma açık cezaevi, Göktü Kukul'dan. Çok değerli kardeşim Ray Güray Sefertaş'a, Semih Cenk'ten sende kaldım. Ne kesiyorsun? Alperen Kukul'dan kardeşi Göktü Kukul'a, eski tadım yok artık demiş. Dediğimiz gibi Beycuma açık cezaevi. Göktü Kukul'dan çok değerli kardeşi Güray Sefertaş'a, Semih Cenk'ten sende kaldın. Alperen Kukul'dan kardeşi Göktü Kukul'a, eski tadım yok demiş. Arkadaşlar, bu akşam Murat Bey biraz sağlık, iş, artık hangisini diyelim bilemedim. Bu akşam izinli. Bu akşam ben varım. Herhalde artık anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Yarın akşam muhtemel yok. Yarın akşam yok. Yarın akşam Hakan Bey var herhalde, bilmiyorum ama listeyi diyorum. Kardeşimin mesajını okudum. İhsan Yıldız'a saygılar ve sevgilerimi tekrar arada bir süfle vereyim dedim. Selam Murat ben. Murat Bey demiş. Özür dilerim. Bu akşam niye böyle şey okuyorum onu da anlamış değilim. Hayırlı yayınlar. Bugün senden ricam Azer Bülbül'den Yalancı Bebeğim şarkısını rica ediyorum. B9 kurşuna gelsin. B8 ve B8'e ve A5'e gelsin. B8'de yatan kardeşlerim Emre Köse, Batuhan Yüksel yazıcıya gelsin demiş. Dediğim gibi Yalancı Bebeğim Emre Köse'ye, Batuhan Yüksel yazıcıya, B9'a, B8'e, A5'e gelsin demiş kardeşim. İsmini de verseydin, Orkun söylemiş bunu da. Orkuncuğum inşallah Rahman, tabii ki hepsini çalacağız diyorum. Evet, şimdi bir mesajımız daha var. Saat 18.58. Sizin parçaları çalacağız. Hepsini çalacağız. Bugün çalmadığımız parça kalmayacak. A1 koğuşundan hala hayat belirtisi yok gibi.

Abin nerede? Abi kolay gelsin, iyi yayınlar. Ben Aleyna Demir. Beycuma kapalı cezaevinde yatmakta olan eşim Mert Demir için Faruk Elina'dan silah olur patlar mı çalarsanız çok sevinirim demiş. Az kaldı, sayılı günler çabuk geçer. Efe Can, Neşe ve Enes'in selamları da var. Aleyna Demir, Beycuma kapalı cezaevinde yatan eşim Mert Demir için Faruk Elina'dan silah olur patlar mı çalarsanız sevinirim demiş. Tabii ki sayılı günler çabuk geçer. Efe Can, Neşe ve Enes'in de çok çok çok çok selamı var. Mert Demir için haberin olsun. Mert Demir. Faruk Elina'dan, böyle bir sanatçı olduğunu ilk defa duydum bu arada. Şarkı da güzel, biraz entastik bir şarkı ama olsun. Çalacağız. Merhabalar, bugün sizi çok rahatsız ettim. Özgür Özyiğit Bertaraf şarkısını istiyorum. Bertaraf küfürlü olduğu bilgisi kulağıma intikal etti. Hip hop çalmıyoruz söyledik. Zeki amca, Selçuk Timur abiye Burak eniştesi için kolay gelsin. Yayınlar size, teşekkür ederse şarkı söylemeyi bilmiyorum. Ama Bertaraf dedi, hat kesildi diyor. Neymiş? Selçuk Timur abisi, Burak eniştesi için kolay gelsin yayınlar. Sizlere teşekkür ederim. Sizlere şarkı söyleyeni bilmiyorum. Ama Bertaraf dedi. Bertaraf ama bizim bildiğimiz bir Bertaraf hip hop küfürlü diye intikali var. Haberiniz olsun. Evet, ben şarkılarımı çalayım dostlar. Şuraya 1 dakika şarkım var efendim. Hemen çalıyoruz. Bugün de havalar sıcak. Silah olur patlarım diyor.

0: düşürmek güzel şey.
1: Güzel şey.
0: Seni düşürmek kötü bir şey. Seni düşürmek dünyanın en güzel sesinden en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey. Fakat, fakat artık ümit yetmiyor bana. Ben şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum.

Haberlerinizi okumaya devam ediyoruz. Ben Mevsim. A8 koğuşunda yatan Özdemir Kocasoy'a gelsin, ablası Damla Kocasoy'dan demiş.

Can, ben sensiz kaldım ya. Ben çaresizim. Ben yalnız kaldım ya. Ben bitmişim. Ben şimdi yapayalnızım. Gök duvarlar sarmış bedenimi. Çocuklarım, yavrularım, anam babam. Perişanım ben. Sahile vurmuş balina misali. Ne kuma çıkabiliyorum, ne denize dönebiliyorum. Bir gün özgürlük olacağını biliyorum. Yine zorda ve yine dardayım. Yine zorda ve yine dardayım anam.

Listemizle devam ediyoruz. Aydın Ertürk çık hadi çık gel şarkısını istemiş dinleyenimiz. Bir de mesajı var. Bilmeni isterim ki sana kavuşmak için ne kadar beklemem gerekirse bekleyeceğim. Sen bu hayatta savaşmaya değer en güzel şeysin. Elbet bir gün aslan parçam demiş. Eşi Jale Kocasoy'dan armağan olsun. Aydın Ertürk çık hadi çık.

beni yerden yere vurun. Herkese tekrar tekrar İhsan Baba.

Güzel bir şarkı tabii ki. Güzel de bir şiir okuyalım. Çok eskiden. Ismarlama açık ara, tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibi sev ya da çek git yolundan. Bir gülüşün bir salınsa tek verebildiğin istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benle sevişmek. Ya adam gibi sev ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetim. Ama seviyorsan yeter ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman. Ben bir deli çocuğum. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık. Ya adam gibi sev ya da çek git.

0: Ben bir deli çocuk ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık. Ya adam gibi sev ya da çek git. Kardeşim Gökhan Kalkan'dan sana gelsin canım abim demiş. Gerçekten güzel bir mesaj var Gökhan Kalkan'dan. Başta abim Ömer Kalkan, Recep Durmuş, Yamaççan Özdemir, Ertuğrul Erdemir, Burak Koyuncu, Agıt Erdal, Mevlüt Sarıtaş, Ebun Karaban, Batuhan Haşhaş, bu ne yahu? Ümit Beyazıt. Gecenin birindeyim, karanlığın dibindeyim. Dört duvar içindeyim, beni soracak olursanız Zonguldak cezaevindeyim. Elbet bir gün canım abim Ömer Kalkan demiş. Zonguldak Devrek Beycuma Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan bütün kader mahkumlarına selam olsun. C9 koğuşunda olan Ümraniyeli Ömer Kalkan abime selam olsun. C9 koğuşuna selam olsun. Elbet bir gün abilerim demiş. Güzel de bir şarkıyı göndermiş. Harbiden de hoş duygularıyla ifade etmiş. Takdire şayan diyorum. Buyurun hep beraber dinleyelim dostlar.
1: Dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim onlar gittiler. Ezdi tükenmedik bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik bilmez.

0: Ay reşteş ya.
1: Halil Bey'e buradan ben ayrıyeten çok selamlar gönderiyorum. Halil Köroğlu'na, tabii ki değerli eşi Güneş Hanım'dan Halil'ine, seni çok seviyorum her şeyim demiş. Bir deli yürek acısındayım şarkısını istemiş Nebi Demir'den. Güneş Hanım Halil Bey'ine seni çok seviyorum her şeyim demiş ve güzel de duygusunu ifade eden, güzel de ruhunu anlatan güzel bir şarkı da hediye etmiş. Ben de ilk defa dinleyeceğim Güneş Hanım'ın seçtiği parçalardan Halil Bey'e ithaf ettiği ve ben de bu sayede dinlemiş oluyorum.

Evet dostlar. Nerede kaldık? Güzel bir yerde kaldık. Değerli Canan ablam, beni tafeti eden, bu akşam ihmal etmeyip, unutmayıp, değerli yayınımıza eşlik etti, sağ olsun, teşekkür ediyorum. Evet, ben Muğla'dan Canan Hanım, Fethiye'den Can, özür dilerim. Ben Muğla Fethiye'den Canan ablandan sevgiler, selamlar, teşekkürler. Canan abla devreye kadar geldin ama uğramadın. Keşke stüdyomuza kadar gelseydin keşke. Beyjuma kapalı cezaevi C4 koğuşunda bulunan canım, oğlum Recep Can Koçaklı, kadim dostu Berat Eren ve tüm kader mahkumları için Teleadro'nun, ben de bu hip hopçılardan acayibim, yeniden Sevme Beni parçasını rica ettiler. Tabii ki Allah'a emanet olun demiş. Değerli Canan Hanım, değerli

oğluna Beycuma kapalı cezaevi C4 kursunda bulunan canım, canı, canım oğlum Recep Can Koçaklı için ve kadim dostu Berat Eren ve tüm kader mahkumları için güzel parçayı göndermiş, duygularını ifade etmiş diyoruz.

0: yatağında. Saçların masum değil artık, gözlerinin tarağında.
1: O kadar çok bekledim ki seni. O kadar zordu ki kıçının dibinde olup da sana dokunamamak. Duygularım böyle içinden taşıyacak, sel olup gözlerinden akacak. Hiçbir

Evet dostlar, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet sayın Tuğçe Kocabacak, sağ olsun bu akşam bizi unutmamış, çok teşekkür ederim. Mesajını okuyacağım şimdilik, merak etmeyin. Selamünaleyküm Recep abi, ben Ankara'dan Ahmet. Ben hayırlı akşamlar diliyorum demiş. Doğan Ayşirin gelsin demiş. Ahmet Kaya'dan Yakamoz çalarsan demiş. Tabii ki güzel bir parça istemişsin. Gerçekten Ahmet kardeş, Yakamoz bu akşam çalmasak olmaz. Ahmet Kaya gerçekten harika bir sanatçı.

Açıydı rahmetli. Keşke yaşasaydı ama biz de biliyorsunuz kör ölünce badem gözlü oluyor. Onun için böyle bazen durumlar bu. Doğanay Şirin sevenler fan club bu akşam sayı düşük mü biraz? Bana mı öyle geldi? Derken evet güzel bir şarkı bütün yolda olan şoförlere gelsin demiş. Güzel bir şarkı da bizim ve tüm yolda şoförlere gelsin demiş. Devrek Meydan taksi durağı şoförlerinden Tekin Küçükkaya tüm babaların babası diyor sağ olsun. İyi günler, radyo başında olan herkese selamlar. Celal Karanlık'tan A3'teki Muhammed Adıbaya ve Kovuş arkadaşlarına Ramazan Çalık Bululuyum diye bir şarkı istemiş. Kim istemiş? Selamlar Celal Karanlık'tan A3'teki Muhammed Adıbaya Kovuş arkadaşlarına gelsin demiş. Güzel bir parça. Bululuyum bizim Ramazan Çelik'in parçası. İnşallah yakında radyomuzda olacak. Biliyorsunuz Ramazan Çelik bizim yayınımıza katılacak, haberiniz olsun. Daha önceden Bülent Sertaç falan katılmıştı. Belki hatırlarsınız diye düşünüyorum. Dostlar. Evet geldik. Bu kardeş abi okurken ne? Abi okurken söyler misin? Tabii ki. Şimdilik okuyorum. Tamam seninkini daha sonra okuyalım. Bir dakika. Merhabalar Beycuma Cezaevi A1'deki Özgür Özyiğit Koğuş arkadaşları bir şarkı istediler. Kalbim Sensiz Üşüyor parçasını demiş. Sizlere kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Bunların istekleri yetiştireceğim demiş. İnşallah yetiştirirsin dostum. Ben Beycuma Açık Cezaevi'nde bulunan C2 koğuşunda Dursun Eğriyer. Sizden davul zurnalı bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş. Mevsim Hanım demiş. Mevsim Hanım size az sonra davul zurnalı güzel bir şarkı çalar. Ve değerli abim Batı Karadeniz ve Balkanların efsanesi İhsan abim teşekkürler. Tekrar bir ifade etmişsiniz. Şöyle biraz mikrofonu kısayım. Abi ben İhsan Yıldız düşüncelerin için sağ ol. Ne demek İhsan abi? Eyvallah var ol tek gerçeğim demiş. Büyük özlemim, hasretim, can eşim Gülveren seni çok seviyorum. Her şey çok güzel olacak. Sabrına ihtiyacım var çalar mısın demiş. Sabrına ihtiyacım var. Keşke çalıp da sana yetiştirebilsem. İhtiyacım var diyor. Tabii ki ihtiyacım var da çalarız. Sabrına da ihtiyacım var da çalarız. Hepsini çalarız abi. Bu akşam çalmadığımız türkü kalmasın. Bu akşam sevenler kavuşsun. Ayrılanlar ayrılsın diyoruz İhsan abi. İhtiyacım o şarkı mı? Evet. İhsan Bey güzel bir parça seçmişsin. Sağ olasın İhsan hocam. Emeğine inkar edilemez İhsan hocam. Evet. Bu arkadaşımız Yandım Mehmet demiş. Selamünaleyküm. Zonguldak merkezden selam. Zonguldak balıkçılar, Yandım Mehmet ve Tansel Özer'den Beycuma kapalı cezaevinde yatan aslan parçamız Yusuf Demir ve eşkıya Serhat Özer'e koğuş arkadaşlarına selam. Ayrıca Kral Ferdi Tosun'a o selamlar olsun Gönül ve Kuruldan Fidanım şarkısını istiyoruz demiş. Allah'a emanet olun demiş. Biz siz de dostlar Allah cümlenizden razı olsun. Selamünaleyküm Recep abi. Ankara'dan Murat Kartal. Müslüm Gürses'ten gençliğimi verin almayın demiş. Parçasını Doğanay Şirin'e istiyorum. Şirin babaya selam yola devam. Okudun mu Murat abi? Murat abi yayında değil. Eğer sen beni dinliyorsan Murat abimin yayında olmadığını şu an anlamış olman lazım. Muhtemelen yayını dinlemiyorsun. Keşke dinleseydin. Müslüm Gürses'ten gençliğimi verin, almayın. Çok güzel parça seçmişsin. Harika. Okudun mu? Bismillahirrahmanirrahim. Ne okuyacağım? Onu anlamadım. Okumadım. Eğer beni dinliyorsan şu an okumadığımı anlamış olman lazım. Gençliğimi verin parçasını Doğan Şirin'e gelmiş. Güzel bu akşam bir parça daha geldi. Bu parçaların hepsini arka arkaya çalalım. Değil mi?

Okudun mu? Sen evet dostlar, şimdilik değerli abir koğuşuna çok çok selamlar, merhabalar demiş. Şimdi gelmiş sağ olsun. Merhabalar, ben Recep Bey, ben Tuğçe Kocabacak. Benden tüm A1 koğuşuna, Dijanti abilere selam, çatışmaya devam şarkısını bizim için çalarsan demiş. Tabii ki Tuğçe Hanım. Çalmasak bile ben buradan yine söylerim, merak etmeyin. O konuda rahat olun. İnşallah abilere selam, yola devam parçasıyla devam ediyoruz. Tuğçe Kocabacak geliyor.

Mesajlarımızı okumaya devam ediyoruz. Selamun aleyküm. İyi yayınlar diliyorum. Ben Sultan Bey Cuma'da C9'a yatmakta olan yamanıma kurban olduğum adam demiş. Dün ben yanlışlarım vardır dediysem insanoğlu yani sana karşı yaptığım bazı kusurlarımdan kalbini incittiysem bile her daim yanındayım. Ben senin yanındayım demek istedim. Seni incittiysen bile her daim yanındayım diyor. Beni anlıyorsun. Sen benden gidebilirsin ama ben senden vazgeçmem. Seni çok seviyorum. Nevin Doğanay seni görmem lazım parçasını armağan ediyorum demiş. Özgür günlere kavuşmak dileğiyle diyor. Şarkısını gönderiyorum.

güneş doğar kaybolursun boyamam. Ay ışığı der durursun boyamam.

Islanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Mevsim. Recep Bey biraz dinleniyor. Ali Eren Çetinoğlu'ndan Bey Cuma Kapalı Cezaevi B blokta yatan Bartu Kayabaşlı için Ahmet Kaya Karayazı şarkısını armağan ediyorum demiş.

Mesaj isteklerimi okumaya devam ediyorum. Selamünaleyküm Mevsim, kolay gelsin, iyi yayınlar. Devrek, açık cezaevinde yatmakta olan reisim Esko Ersan'a, benim de arkadaşım Filizer'e, A12 koğuşundaki Yıldom'a ve tüm tanıdık dostlara, abilere, kardeşlere, gurbet mahkumlarına selam ederim diyor Ahsen. Adem Erdoğan'dan mahkum şarkısını tüm kader mahkumlarına armağan ediyorum. Hayırlı akşamlar demiş. Ben de iyi akşamlar diliyorum. Ersan'a çok selamlarımı gönderiyorum. Görüşmek üzere diyorum.

Pisin oğlu Avşar, Lalın oğlu Selahattin, Mahir'in oğlu Yaşar, Kulüpçü Gödek Rıfat, Kızılbaş oğlu Yadigar, Erdal Yabalı, senin de tahliyen var.

Hızlıca mesajlarımı okumak istiyorum. Selamünaleyküm, ben Sultan. Beycuma'da C9 koğuşta yatmakta olan Yaman'ıma onu çok sevdiğimi bilmesini istiyorum. Güllü mest oldum, canımın içine armağan ediyorum demiş. İyi yayınlar Mevsim Hanım. Ben Karadeniz Ereğli'den Burak Erol. Beycuma açık cezaevinde yatmakta olan Sarhan Soyhal, Naşit Mandıracı, Dursun Eğriyer, Şahan Baran, Tezel. Buradan selam olsun. Ta ki seni görene kadar şarkısını çalar mısınız? İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum kendisine. İyi günler. Radyo başında olan herkese selamlar. Can Celal Karanlık'tan A3'teki Muhammed Adıbay'a ve koğuş arkadaşlarına gelsin demiş. İyi yayınlar Mevsim Hanım. Ben Beycuma Açık Cezaevinde Devrekli Dursun Eğriyer, C2 koğuşundan Can abim, Naşit Mandıracı, Şahan Baran, Tezel, Serkan Kefe, Serhan Soysal, Has Toprağım, Akın Aksoy'a ve dostum Gökhan gelmiş oğluna selamlarımı gönderiyorum. Ta ki seni görene kadar şarkısını istiyorum demiş. Tüm cezaevi mahkumlarına gelsin diyoruz. Ben Dolunay Doğar bu gece kumburgazın üstüne bir selam gönderiyorum. Dolunay abimin şerefine demiş. Gözlerin arkada kalmasın. Kardeşin her an seninle. Dualarım duvarları aşar. Ulaşır özgürlük eliyle. İnci tanesi gibi dizilir anılar birer birer aklıma. Hiçbir kelepçe güç yetiremez kardeşlik bağına. Sen orada sabrederken burada nöbettedir kardeşin. Bu karanlık günler bitecek abim. İnan sönmeyecek ateşin. Memo diye uzatmış Müslüm Gürses'ten adını sen koy şarkısını istemiş. Kolay gelsin demiş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Tüm kader mahkumlarına selamlarımızı gönderiyoruz. Çalışıyoruz. Bizden

0: reklamlar.
1: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
2: Boyada sanat ilkesiyle.
1: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
2: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
1: İletişim 0535 545 7169.
2: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
1: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 34 67.
2: Recep Odabaş. Doğan Birlik.
3: Sabah 08'de Devrek'ten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
2: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
3: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
2: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
3: Devrek 0372 556 18 88. İbrahim Bey 0546 979 80 96.
4: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmet.

0: nispetindedir.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 66 45.
0: Devrek FM.
3: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
4: Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0 Devrek FM. Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İnan gururumu yenemiyorum. Gitme benimle kal diyemiyorum. Ben bu ayrılığı istemiyorum. Utanmasam karşında ağlarım şimdi. Of of dedirten parçalardan bir tanesiyle bugün yine açılış yaptık. 93.0 Devrek FM'de. Bendeniz Ferdi ile berabersiniz. Saatlerimiz 23 olana kadar en özel, en güzel eserlerimizle. Haftanın son günü, son yayınında buralardayız. Benden önce sizlere yaşatmış olduğu o güzel dakikalar adına Mevsim'e ve Recep Kalmaoğlu beyefendiye buradan sevgi selamlarımızı gönderelim. Mevsim'i ve Recep Kalmaoğlu beyefendiyi uğurladık. Aynı güzellikler benimle birlikte saatlerimiz 23 olana kadar 93.0 Devrek FM mikrofonlarında sizlerle olacak. Bizlere mesajlarınızı 0507 380 çift 067 0507

Nezaket Hanım, Kırklareli'nden memleketime selamlar olsun. Hayırlı akşamlar, yayınlar demiş. Başakşehir'den kucak dolusu sevgi selamlar demiş Bertun Bastonculuk. Hayırlı akşamlar, yayınlar demiş dinleyicimiz. Öztürk 67 diye geçiyor. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diye gelen mesaj. Ümit Aydın diye gelen mesaj tabii. Ruha dokunan eski şarkılar başka demiş Elif, aynen. Eski şarkılar hiçbir şekilde unutulmaz. Eski şarkıları yıllar geçse de, seneler geçse de yine dinleriz, yine dinleriz. Çünkü yeni üretim yok. Yani şöyle müzik piyasasına baktığınız zaman yeni şarkılar yok. Dikkatinizi çeken bir şey var mı? Yeni üretim şarkıları olmadığı gibi eskileri de berbat ediyorlar. Benim kendi şahsi fikrim bu. Yani bizlere yeni çıkan sanatçılar eski parçaları alıyorlar, seslendiriyorlar. Farklı farklı türleri sokuyorlar bu eski güzel parçaları. Berbat bir hal alıyor. Tabii ben mümkün olduğunca kendi yayınımda böyle parçalara yer vermeye çalışıyorum ki, yer vermemeye çalışıyorum ki, çünkü her parçanın orijinal hali bir başka oluyor değil mi? Az sonra WhatsApp'ımıza gelen mesajlarınızı değerlendireceğim. 0507-380-0067. Satılmış Öztürk, Zonguldak Gökçe Bey'den selamlar olsun demiş. Zonguldak'ımıza, Gökçe Bey'imize sevgi selamlarımızı gönderelim 93.0'dan. Yine reklam sponsorumuz Bertun Bastonculuğa da buradan sevgi selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar yine Bertun Bastonculuğa ve değerli müşterilerine de gelmiş olsun. Bertun Bastonculuğu Instagram adresinden takip edebilirsiniz. Instagram'a Bertun Bastonculuk diye yazın. Orada bütün bilgiler önünüze dökülecektir. Almanya'dan Mehmet Uzarcı, selam Ferdi kardeşim, kolay gelsin yayınlar. Almanya'dan devreğimize, memleketimize sevgi ve selamlar. Sıradaki parçayı ilk önce hemşerilerimle, Devrek FM dinleyenlerine ve gurbeti yaşayan tüm gurbetçi kardeşlerimize gelmiş olsun. Hayırlı yayınlar demiş Almanya'dan Mehmet Uzarcı. Buradan Almanya'ya gurbetçilerimize sevgi ve selamlarımızı gönderelim Mehmet Uzarcı aracılığıyla. Ve yine diğer gurbetçimiz Güngör Gözsüz, Almanya'dan sevgili selamlar Ferdi kardeşim, dinlemedim demiş. Sıradaki parçayı tüm Özboy köylülerine, Devrek FM dinleyenlere, sizlere gelsin. Hayırlı yayınlar diyerek mesajını tamamlamış Almanya'dan Güngör Gözsüz de yine bir gurbetçimiz. İyi yayınlar Ferdi abi, ben İstanbul Avcılar'dan Meral. Beycuma açık cezaevinde bulunan eşim Dursun Eğrir için sıradaki parça armağan ediyorum. Ona söyler misiniz? Onu çok çok seviyorum. Tüm dualarımız Dursun eşim ile birlikte demiş. Meral Avcılar'dan bu güzel mesajı göndermiş. Sıradaki eser onlara da gelmiş olsun. Değerli başkanımız, Gökhan başkanımız bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Yeniden Refah Partisi Devrek İlçe Başkanı Gökhan Şimşek. Size dinleyicilere selam olsun. Sıradaki parça tüm Devrek FM dinleyenlerine gelsin demiş değerli başkanımız Gökhan Şimşek. Yeniden Refah Partisi Devrek İlçe Başkanımız her zaman olduğu gibi bizleri hem dinliyor, hem dinletiyor, hem de destek veriyor radyomuza. Buradan kendisine sevgi selamlarımı gönderiyorum. En güzel şarkılarımız, eserlerimiz Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanımız Sayın Gökhan Bey'e de gelmiş olsun. Ekibine gelmiş olsun. O zaman güzel bir Yaşayan Efsane ile devam edelim. Ardından güzel bir Senin Özen, Emre Ahmet'in Şentürk, bugün yine listeden bomba gibi. O zaman ne yapıyoruz? Biz susuyoruz, şarkılar konuşuyor. Radyolarınızın sesi, son ses açılıyor tabii.

Dediğimiz gibi şu an bizleri Devrek ilçesinde bulunan Devrek Yeniden Refah Partisi ilçe teşkilatı üyeleriyle birlikte bizleri dinliyorlarmış teşkilatta. Onlara da buradan sevgiye selamlarımızı gönderirim dedim ya az önce Gökhan Başkanımıza. Gerçekten ben teşekkürlerimi gönderirim Devrek Yapım ailesi olarak. Hem bizlere maddi manevi tüm desteklerini her zaman gösteriyor. Sağ olsunlar. Selamlarımızı gönderelim.

Selamünaleyküm, iyi günler. Beycim açık cezaevinde yatan abim Şahan Baran için Şahan Baran Tezer'le sıradaki parça armağan ediyoruz demiş mesajında dinleyicimiz. İyi akşamlar, ben Zonguldak'tan Beyza Korkmaz, B9 koğuşuna yatan eşim Onur Korkmaz'a sıradaki parça armağan ediyorum, kolay gelsin diye gelen mesaj. Beyza Korkmaz göndermiş bu güzel mesajı. İyi yayınlar demiş Rukiye. Eyvallah Rukiye'ye de buradan sevgi selamlarımızı gönderelim. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. İki gün aranın ardından özlenen program. Duygu Treni Ferdi abim gelmiş. Sıradaki şarkılar sana ve tüm Devrek FM dinleyenlerine gelsin. Kolay gelsin abilerim bir tanesi diye gelen mesaj yine. Gelelim diğer mesajlarımıza. İyi yayınlar. Ben Beycuma Açık Cezaevinden Devrekli Dursun Eğriyer. C2 koğuşunun can abim Naşit Mandıracı, Şahan Baran Tezer, Serkan Kefes, Sarhan Soysal, Has Toprağım Akın Aksu'ya ve dostum Gökhan Gelmişoğlu'na selamlarımı gönderiyorum. Sıradaki parça size ve tüm Beycuma cezaevine gelsin demiş değerli dinleyicimiz. Dursun Eğriyer göndermiş bu güzel mesajı. Eyvallah diyelim.

Mehmet göndermiş Almanya'dan, demiş ki iyi yayınlar Ferdi, eskiler gibisi var mı demiş, yani doğru değil mi ya? Eski parçalar gibisi yok. Yani üretilmiyor. Şöyle şu an piyasaya çıkan şarkıcılarımıza baktığımız zaman, sanatçılarımıza, hep böyle ne bileyim, bir de şimdi yapay zeka çıktı. Yani eski şarkıları alıyorlar, yapay zeka diye vesaire bizleri yutturuyorlar. Yani şarkının tam böyle...

varsa eskilerde var diye boşuna dememişler abi demiş, yayınlar demiş mesajına Mertcan Koçak, eyvallah doğru söylüyorsun. Gülnur Kocaeli değerli ses sanatçımız yayınlar demiş. Zonguldaklı sanatçı Mustafa Gülnur Kocaeli. Onlara da buradan sevgiye selamlarımızı gönderelim. İyi akşamlar yayınlar, ben A1'den Gülcan Kalmaz. Gülcan mesajını ulaştırmış. B9'da olan eşim Hüseyin Kalmaz için sıradaki parçayı armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Nasıl gelip geçti anlayamadım. Gözlerim doldu ne çileler. Ve yine kısa da bir mesaj yazmış, onu da bir okuyalım dinleyicimizin. Sıradaki parçayı eşim Hüseyin Kalmaz için istiyorum. Seni çok seviyorum. Seninle tek kelime konuşamasak bile sevgim azalmaz, çoğalıyor. Kim ne derse desin, ben hep senin yanındayım. Bunu unutma iki gözüm diye gelen mesaj dinleyicimizden. Mesela çok güzel bir Ekin Uzunlar yorumu var.

Gülcan Kalmaz'dan Hüseyin Kalmaz'a gönderelim bu güzel eseri. Bir mesaj daha okuyalım, sonra bu güzel esere yer verelim. Selamünaleyküm Ferdi Bey, hayırlı yayınlar dilerim. Karadeniz'den elden Mustafa. Ben Beycuma kapalı cezaevi A1 koğuşuna bulunan can eşime sıradaki güzel parçalarını armağan etmek istiyorum. Seni seviyorum güzel gözüm. Allah'a emanetsin. Tez zamanda kavuşmamız dileğiyle Rabbimin izniyle inşallah. Seni çok ama çok seviyorum diye gelen mesaj. Karadeniz'den elden Mustafa göndermiş. Beycuma kapalı cezaevi A1 koğuşuna bulunan eşi can eşine göndermiş bu güzel parçayı.

Şöyle bir Karadenizliyiz. Karadeniz Radyosu'yuz. Şöyle bir Doğu Karadeniz'e doğru uzanalım dedik. Var mı aramızda böyle Doğu Karadeniz'den dinleyicimiz? Giresun, Ordu. Ordu'dan sonrası için geçerli. Ordu, Giresun, Trabzon, Artvin, Rize. Var mı bizleri bakalım o yöreden dinleyen veya memleketi orası olup da şu an bizleri devrekte kulak veren? 0507 380 0067, WhatsApp hattımız 0507 380 0067. Şöyle 3 güzel eser daha vereceğim Karadeniz'e ait. Selam Ali Yayınlar, sıradaki parça Canım Aileme Gönderiyorum. Adem Alakaz göndermiş bu güzel mesajı. Sırada öyle güzel parça var ki Adem, sen sus işte bu güzel parça konuşsun.

Rukiye'm var demiş Giresunlu. O zaman Rukiye'ye gelsin bu güzel eser. M tipi Beycuma Cezaevi'ye Okan Bakır'a selam olsun demiş Baran Efe'den.

0507-380-067 mesajınızı WhatsApp yoluyla bizlere aktarıyorsunuz. İstek parça çalmıyorum değerli dostlar. İstek parça yeni değildir. Sıradaki parçayı sevdiklerinize, sevenlerinize armağan edebilirsiniz. Esenyurt'tan Eymeni Farslan, sıradaki parçayı anneme ve sizlere armağan ediyorum. Ferdi abi demiş, kolay gelsin diyerek mesajını tamamlamış. Devrek'ten Hasan Öztürk, tüm devreklere gelsin sıradaki parça Ferdi demiş, dinleniyorsun, eyvallah. Eski terminal taksi şoförleri şu an bizleri dinliyor Devrek'te. Şoför camiamıza da buradan sevgi selamlarımızı gönderelim. Eski terminal taksi selam olsun, bir selektör yakın bakalım. Yine Zübeyden Mahalle Çay Bahçesi çalışanlarına da buradan sevgi selamlarımızı gönderelim. Karşıyaka Mahallesi Zübeyde Hanım Aile Çay Bahçesi çalışanlarına. Devrek Devlet Hastanesi çalışanları bizleri dinliyor. Devrek Devlet Hastanesi değerli hemşerilerimiz, eyvallah. Ve nöbetçi doktorlarımız şu an bizleri kulak veriyorlarmış Devrek Devlet Hastanesi'nde. Buradan Devrek Devlet Hastanesi çalışanlarına da sevgi selamlarımızı gönderelim. İyi nöbetler arkadaşlar. Güzel yayınlar, ben Hayri demiş mesajında. Kısa bir reklamımız olacak. Kısa reklamımızın ardından ben buralardayım.

0: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56 bin lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek.
2: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
3: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan var.

0: Kredi farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067. Devrek FM. Çift 067. Devrek
2: FM. Devrek FM 93.0.
3: Ferdi yayında.
4: Şarkılar adrese teslim.

kısa bir reklamımızın ardından Ayhan Alptekin Anzerbalı dedi. Rahmetli Ayhan Alptekin'den de güzel bir parça dinlemiş olduk ve anmış olduk değerli Karadeniz sanatçımızı. Tabii bugün üzücü bir haber aldık, biliyorsunuz akşam saatlerinde Türk sinemasının usta oyuncusu ve Karadenizli hemşerimiz Kadir İnanır'ı kaybettik, biliyorsunuz. Buradan değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet diliyoruz Devrek FM ailesi olarak ve sevenlerine, sevdiklerine, sanat camiamıza, ülkemize başsağlığı diliyoruz. Gerçekten Türk sinemasının eşsiz değerlerinden bir tanesiydi Kadir İnanır. Özellikle bizim

0: Bizim yaş grubumuz onun filmleriyle böyle yetişti, büyüdük. Onun gibi diğer sanatçılarımız da tabii Kemal Sunal olsun, Tarık Akan, Adile Naşit, ismini sayamadığım o değerli sanatçılarımızın filmleriyle biz büyüdük, yetiştik. Şimdiki gibi internet nerede, telefon nerede, değil mi? Özellikle 80 kuşağı, 90 kuşağı, hatta şöyle 70, 80, 90 kuşakları işte bunların değerli filmleriyle dünyaya geldiler. Ve büyüdük tabii, yetiştik. Şimdiki nesil gibi elimizde telefon, böyle dijital ortamlarda gezinmiyorduk. Değil mi? İşte nasıl anlatayım bilmiyorum. Anlatırken bazen duygulanıyorum. Ki böyle sanatçıları kaybettiğimi öğrendiğim zaman da hepten hüzünleniyorum. Çünkü niye? Gerçekten çocukluğumuzun sanatçılarıydı. Değer verdiğimiz sanatçılardı. Barış Manço, onun gibi niceleri. İşte ben her zaman yayınlarımda diyorum ki yanınızdakinin değeri yanınızdakinin. Yani yanınızdakinin değerini yanınızdayken hissedin, bilin, üzmeyin. Kaybettiğinizde onun değerini daha çok anlarsınız. Onun pişmanlığını daha çok yaşarsınız. Onun için her zaman yanınızdakilerin değerini bilin, sevin, koruyun, incitmeyin. Gelelim mesajlarımıza. Yoğun bir mesaj trafiğimiz var yine WhatsApp hattımıza. Güzel huzurlu yayınlar. Ben Hayri Arı demiş. Beycim A5 koşuna yatan yeğenim Serhat Özer ve koğuş arkadaşlarına sizden bir parça diyorum demiş. Teşekkürler diyerek mesajı tamamlamış Hayri Bey. Eyvallah diyelim Hayri Bey'e. Şöyle bir değişik bir mesaj gelmiş. Onu anlayamadım ama onu arkadaşlarımız dönerler. İyi akşamlar Ferdi abi. Ben Alev. Sıradaki en güzel şarkılar oğlum Serhat Özer ve tüm koğuş arkadaşlarına A5 koğuşuna gelsin. Hayırlı yayınlar abi demiş Alev Hanım Zonguldak'tan. Buradan Alev Hanım'a da sevgi selamlarımızı gönderelim Zonguldak'ımıza. İyi akşamlar Ferdi abi. A5 koşuna yatan yeğenim Serhat Özer'e gelsin sıradaki şarkı. Özledik Serhat'ım, az kaldı inşallah. Bahar teyzesi göndermiş bu güzel mesajı. Umarım dinlemiştir bizleri. Serhat, duyuyor musun? Sevenlerin yine hızlı bir şekilde mesajlarını sana ulaştırıyorlar. Selamünaleyküm yeğenler. Beycim'e açık cezaevinde yatan abim Şahan Baran Tezel'e. Şimdi ben istek parça çalmıyorum. Lütfen benden istek parça istemeyin. Sıradaki parçalar onlara da gelmiş olsun. Yayını düzgün bir şekilde takip edin. Böyle kopyala mesajları atmayın. Kopyala yapıştır. Ya da hiçbir şekilde mesajı ulaştırmayın. Daha iyi. Bu yayın istek programı değildi. Ben defalarca söylüyorum. Jingle da basıyorum.
1: Ferdi yayında.
0: İşte bu sesi duyduğunuzda
1: Ferdi yayında.
0: İşte bu jingle sesini duyduğunuzda, bu seslendirmeyi duyduğunuzda bil ki istek yayını değil, sıradaki parçayı armağan edebilirsiniz. Ben istek parça çalmıyorum. 1,5 yıldan beri burada yayın yapıyorum. 1,5 yıldan beri aynı anonsları yapıyorum. Sıkıldım. Merak ediyorum, siz sıkılmadınız mı? Merhaba Neslihan Çetinkaya ben demiş. Elektriğimiz yok ama şarjlı radyomuz var. Annem Cevriye Yıldızhan size çok selam söylüyor. İyi yayınlar demiş. Ve bir de video göndermiş Neslihan. Buradan Neslihan Çetinkaya'ya sevgi selamlarımızı gönderelim. Değerli annemize de en güzel parçalar gelmiş olsun. Ama güzel bir video göndermiş. Mum ışığında radyoda bizleri dinliyorlar. İşte radyonun keyfi bu. Yani ben boşuna demiyorum. Radyo farklılıktır. Radyo farklı bir duygudur. Nedeni bugün Avrupa'da radyoyu el üstünde tutuyorlar arkadaşlar. Ben bunun bilgilendirmesini yapayım sizlere. Radyoda farklı bir ortamdır dedim ya. Avrupa'da radyoyu farklı bir şeyde tutuyorlar. Kulvarda. Değerini biliyorlar. Neden biliyor musunuz? Bugün bir ülkenin doğal afetlerinde yaşayabileceği en kötü senaryoda radyo vardır iletişim aleti olarak. Bugün internetleri kapattığınız zaman veya farklı bir şeyler kesildiği zaman bir iletişim aracı sadece radyo var değil mi? Küçük bir pille olsa o küçük radyolar çalışabiliyor. Bu ne demek oluyor? Yani haber almamız radyoyla daha kolay, daha basit oluyor. Onun için ben buradan tüm dinleyenlerime sesleniyorum. Radyonun değerini bilin. Radyoyu çevrenizdekileri aşılayın, dinletin, dinleyin. ki radyonun değerini de bir gün Allah muhafaza başımıza göre

ister misin böyle bir durum? Böyle afet doğa, büyük doğal afet veya farklı bir senaryo ülkemiz adına göstermesin. Bunu baştan söyleyeyim ama böyle bir şey de yaşarsak o zaman radyonun değerini çok güzel anlayacaksınız. Mesela 99 depreminde İstanbul'dayız. Her yerde elektrikler kesildi deprem. 99-98 depreminden bahsediyorum. İstanbul'dayız. İnanın biz haber o gün biliyorsunuz televizyonlar bazı televizyonlar yayını kesti vesaire. Ve biz radyolardan o geceyi geçirdik. Yani küçük pillerle radyomuzu açtık. O zaman tabii İstanbul'da yerel radyolar var, TRT var. Oradan biz acaba ne oluyor, ne oldu? İşte o deprem anındaki bilgileri, haberleri radyo aracılığıyla aldık. Onun için ben buradan tüm sevenlerime, sevdiklerime sesleniyorum. Radyonun, radyonuzun, radyocuların, radyoların değerini bilin. Diye Sinan Sami ile devam edelim. Adam gibi sevgili var mı acaba adam gibi sevgili? Şöyle çevremizi bir yoklayayım bakalım. Sinan Sami'nin dediği gibi var mı? Adam gibi sevgili. Güzel bir eser. Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun inşallah diye gelmiş mesajda.

Ne tipi cezaevi Okan Bakır'a, bir daha Baran Gümüş'ten selam demiş, eyvallah. Sıradaki arkadaşımız Uğur Uzun, kader mahkumu çok uzun oldu. Uğur, artık aramızda görmek istiyoruz, unutmadık, unutmayacağız Uğur Uzun diye gelen mesaj. Musa, Elif göndermiş bu güzel mesajı. Ruki, Allah rahmet eylesin demiş. Huzurlu güzel akşamlar, ben Alperen. Alperhan demiş, arı. Alperhan arı göndermiş. CB Cuma A5 koğuşuna yatan arkadaşım Serhat Özer. Seni bekliyoruz, az kaldı kardeşim. Yanındayız, sıradaki şarkı sana gelsin diye gelen mesaj. Selamünaleyküm, ben Sultan. B Cuma C9'a yatmakta olan, onu çok sevdiğimi bilmesini isterim. Yarın ses kaydı atacağım, az daha sabır, kurban oldum Allah'ım. Herkese tez zamanda kavuştursun inşallah demiş. İnşallah. Selam, hayırlı akşamlar Ferdi Bey, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Oradan Filiz ben demiş. Sıradaki şarkı size ve tüm devre gefem dinleyenlere gelsin. İyi yayınlar.

bulalım. Oy kaderim oy. Ya hayırdır? Yani öyle bir mesaj yazmışsın ki mantığın durduğu yerdesin sanki. Cengiz Boyneri, Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun inşallah demiş. Eyvallah.

0: Doğan Birlik.
1: Sabah 08'de devrekten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
0: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
1: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
0: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
1: Devrek 0372 556 1888 İbrahim Bey 0546 979 8096. Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
0: Boyada sanat ilkesiyle.
1: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
0: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
1: İletişim 0535 545 7169.
0: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
0: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
0: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
0: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 6645.
2: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri,

0: olabilir. Aman dikkat! Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi Servisi ile yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
0: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
0: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 3467.
0: Recep Odabaş.
2: Devrek FM.
3: Ferdi yayında. Yayında.
4: Reklamlarımızlardan kaldığımız yerden devam ediyoruz mesajlarınızla. Ferdi Agyar Çorlu'dan merhaba yayınlar üstadım demiş, kolay gelsin demiş. Çorlu'dan değerli ses sanatçımız Ferdi Agyar. Selamlar Beycuman MTV Cezaevi Ceyhun, Polatlı'nın Gülü Okan Bakır'a selam olsun kardeşi Baran Efe Gümüş'ten demiş. Umarım duymuştur. Statlar ne zaman açılıyor Devrek'te demiş. 1 Temmuz'dan itibaren sanırsam Devrek'teki statlar açılacak, bilginiz olsun. 1 Temmuz'dan itibaren. Sıradaki parça enerjinin başkenti Zonguldak'ın Çajma Flios Limanı'na 23.07 vardesine gitmekte olan görev arkadaşlarıma gelsin. Adem Alakaz göndermiş bu güzel mesajı da. Şu an gece vardiyasına gitmektelermiş. Filios Limanı'na 23.07 vardiyası. Rabbim kolaylıklar versin. Kazasız belasız bir vardiya geçirin inşallah. Selamünaleyküm, ben Yaman Özdemir. Beycuma C9 koğuşundan yatmakta olan abilerimin tüm radyo dinleyenlere selam var. İyi yayınlar diliyorum. Geceniz güzel olsun diye gelen mesaj dinleyicimizden. Doğru kim bulmuş ki biz bulsak, adam gibi yürekten seveni, hey gidi hey ya. Bilmiyorum yani, doğru olan da vardır. Size denk gelmediyse ben bilemem. Hayırlı akşamlar, ben Tayin'e bağlamak istiyorum. Nereye bağlamak istiyorsun? Kız Tayin'e değil, yayına olacak. Allah iyiliğini vermesin sana. Yayına bağlanamazsın, yayına bağlanmak yasak. Herkesi yayına almıyoruz. Neslihan demiş ki mum değil o yalnız, gaz lambası. Videoyu açamadığım için uzaktan mum gibi gördüm. Sıradaki parça sana ve annene de gelmiş olsun Neslihan. Beycuma'nın o yüksek tepelerinden bizleri dinliyorsun. Bu şarkı sana da gelsin.

Emrah, unutabilsem. Ah ne yapsam, ne yapsam, kurtulabilsem. Şarkılar da öyle bir güzel ki, eşlik etmemek elimde değil. Kendimi unuttum. Şöyle birkaç kez aynı mesaj gelmişti. Ben okuyayım o mesajı. Bir kere atsan yeterliydi dinleyicimiz. Selamlar. Beycuma M tipi cezaevi C10. Polatlı'nın gülü Okan Bakır'a selam olsun. Kardeşi Baran Efe Gümüş diye gelen mesaj. Aynı mesajı 3 kere atmış. Ben de okudum. Efendim Beycuma M tipi cezaevi Melih Karaca, Metin Demir ve Baran Tepe'ye de selam söyler misiniz? Baran Efe Gümüş'ten demiş. Eyvallah, aleyküm selam. Umarım duymuşlardır. Ve yine şöyle Bertun Bastonculuk, Ferdi demiş, hafta içi seni çaya davet ediyorum inşallah. Bir aksilik olmazsa geleceğim. Önümüzdeki hafta geleceğim. Fatma, Bursa'dan Fatma Tosun bizlere ulaşmış. Selam Ferdi, kolay gelsin yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Bursa'ya da sevgi selamlarımızı gönderelim Fatma Tosun. Tosun ailesine. Ben de söylüyorum, eşlik ediyorum burada Ferdi Bey demiş. Ne güzel işte.

Mavi Dünya'm bize ulaşmış. Sıradaki parça hastanede yatan kuzenim Fatih Boncukoğlu'na gelsin demiş. Fatih Boncukoğlu hastanede mi? Şaşırttın beni değerli dinleyicim. Rabbim ilk önce geçmiş olsun mesajımı ulaştırayım. Rabbim acil şifalar versin. Fatih Boncukoğlu'na selamlarımızı iletirsen sevinirim. Mavi Dünya'm 67'den gelmiş bu mesaj. Sıradaki parça sana gelsin Ferdi Bey demiş. Metin Şen Türk bırakma beni. Devrek Doğan Birlik'e de buradan sevgili selamlarımızı gönderelim. Şu an Doğan Birlik, Devrek Doğan Birlik minibüs.

0: Şöyle kaldığımız yerden devam ediyoruz ama hattımızda bir dinleyicimiz var. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Duyuyor musunuz beni? Alo.
1: Şöyle, alo.
0: Duyuyor musunuz beni?
1: Ses gelmiyor.
0: Bir saniye tekrar bağlantıyı sağlamlaştıracağız.

0: Şöyle dinleyicimize tekrar bir hoş geldi. Alo.
1: Alo, hayırlı akşamlar.
0: Hayırlı akşamlar. Teşekkürler. Kiminle görüşüyoruz? Şöyle kendinizi bir kısaca bir tanıtın bakalım.
1: Tamam. Zonguldak Alaplı'dan ben Bülbül.
0: Zonguldak Alaplı mı bizim meşhur Bülbül o zaman?
1: Evet.
0: Hoş geldin. Nasılsınız bakalım?
1: Hoş bulduk. İyiyiz Ferdi Bey. Sizler nasılsınız?
0: Takip ettiğin kadar hem sosyal medyadan takip ediyorsun sanırsam hem de radyo yayınlarımızı
1: evet,
0: 7
1: dünya. Evet, takip ediyorum evet. Çok güzel bir yayın. Zevkle dinliyoruz sonuna kadar.
0: Nasıl? Alaplı'da, Alaplı'da nelerle uğraşıyoruz böyle?
1: Ya bir şeyle uğraşmıyorum. İki çocuk annesiyim. Evdeyim. Çalışmıyorum.
0: Fındık var mı fındık?
1: Fındık zaten meşhur ya.
0: Değil mi?
1: Artık zamanı vakti geldi.
0: O zaman benim fındıkları ayarlayın ha.
1: Tamam Ferdi Bey. Nasibiniz varsa ulaşır size inşallah.
0: Neler söylemek istersiniz bizlere? Sanırsam cezaevinde evet. Yakınız vardı herhalde. Ben öyle hatırlıyorum.
1: Evet evet kardeşim var.
0: Dinliyor mu bizi acaba?
1: Sercan şu an duyuyor beni.
0: Duyuyor mu?
1: Evet.
0: Sercan'a selamlarımızı gönderelim buradan o zaman.
1: Evet çok çok selamlarımı söylüyorum. A9 koğuşunda yatmakta olan Sercan Saydam. Canımın içi onu çok özledim. Yakın zamanda yani yakın kavuşacağımız zamandır yakın olduğunu düşünüyorum.
0: İnşallah.
1: Yani onlar çok zor oluyor. İnşallah hayırlı bir şekilde zamanında vaktinde kavuşacağımız günleri sayacağız herhalde. Bir yakın olduğunu düşünüyorum.
0: Yalnız telefondan anladığım kadarıyla gelen sesinizde bir heyecan var böyle.
1: Evet evet bir heyecan var.
0: Sanki Sercan şimdi kapıyı açacakmış gibi arkada.
1: Ya inşallah o günlerde çok yakın olduğunu düşünüyorum Ferdi Bey. Allah herkesi kavuştursun.
0: Bir daha düşer misin?
1: Hayırlısıyla çıkıp herkes ailesiyle çoluğu çocuğuna kavuşmak nasip etsin.
0: Değil mi? Bir daha kimseye düşürmesin.
1: Vaktinde zamanında olsun inşallah.
0: Bir daha kimseye düşürmesin oraları değil mi?
1: Aynen öyle. Allah herkesin de yardımcısı olsun.
0: Amin. O zaman sırada çok güzel bir Ebru Yaşar'ın Sus parçası var. Armağan etmek istediklerini şöyle kısadan bir kendi sesini anons et. Daha sonra seni uğurlayalım Bülbül Hanım.
1: Tamam teşekkür ederim. Kardeşim seni çok severim. Seni çok özledim. Sıradaki şarkıyı koğuş arkadaşlarına ve aslan kardeşim canımın içine armağan etmek istiyorum ve hayırlı akşamlar diliyorum. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Seni güzel bir Ebru Yaşar yorumuyla uğurluyoruz. İyi akşamlar Bülbül
1: Çok
0: Hanım. Alaplı'ya da selamlar.
1: Hayırlı akşamlar.
0: Hayırlı akşamlar.

Şöyle dinleyenlerimiz arıyorlar ama hepinizi alamam yayına. Birkaç kişiyi almaya çalışıyoruz arada sırada bu şekilde. Oradan Friz demiş ki sıradaki şarkı bana gelir mi Ferdi Bey demiş. Gelmiş olsun en güzel şarkılar. Samsun'dan Müslüm Kadamcı sıradaki parça eşim, çocuklarım ve sizlere armağan diyorum Ferdi Bey demiş. Yine Esenyurt'tan İsmail Deleli, Kral kolay gelsin yayınlar. Sıradaki parçayı tüm Zonguldaklara, Derek FM dinleyenlerine gelsin diyerek mesajını tamamlamış. Yine İstanbul Esenler'den bizim Oktik, Oktay bizleri dinliyor şu an. Ferdi kolay gelsin, dükkanı kapatıyorum ve bir taraftan seni diyorum. Sıradaki parça önce Derek FM dinleyenlerine ve daha sonra bizim Oktik çalışanlarına ve müşterilerine gelmiş olsun demiş.

Sedat Karagül'le. Selam Ferdim, kolay gelsin yayınlar. Dinlemediğim demiş, sıradaki parça yine tüm Devrek efendim dinleyenlerine, Devreklilere, Avrupa'da yaşayan gurbetçilere gelsin. Sorunsuz yayınlar demiş, eyvallah.

0: Şöyle yayınımız çok güzel bir Azer Bülbül yorumuyla devam ederken şöyle telefonumuzun ucunda bir dinleyicimiz var. Alo.
1: Alo.
0: Duyuyor musunuz beni?
1: Evet,
0: kimle görüşüyorum? Şöyle kimle görüşüyoruz? Tekrar alabilir miyim?
2: Bertun Bastonculuk.
0: Bertun Bastonculuk'tan Mehmet Bey. Nasılsınız Mehmet Bey?
2: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: İyiyiz elhamdülillah. Şöyle İstanbul Karayşehir'di değil mi? Reklamınız dönüyor bize şu anda ama.
2: Evet, Başakşehir. İstanbul Başakşehir.
0: Anladım. Bize bahseder misiniz Bertun Bastonculuk'tan biraz?
2: Ben Devrek'te yetişen emekli olan bir 46 yaşında bir kardeşinizim. Devrek'te bizim bastonumuz, Devrek bastonu dünya patentini almış, çok güzel usta sanatıyla tasarım ve güçlü bir dayanıklı olan bastonumuzu emekli olduktan sonra İstanbul'daki vatandaşlarımızla, kardeşlerimize buluşturmak için böyle bir bastonculuk fikri aklıma geldi. Bu alanda da devremizin güzel bastonlarını İstanbul'a getirip yurdumuzun her bir yerinden gelen kardeşlerimize Devrek bastonumuzu tanıtıyorum. Devrek bastonumuz gerçekten doğanın, kızılcık ağacının dallarından usta sanatına...
0: Peki Mehmet Bey... Sözünüzü kesiyorum ama baston bir sanattır ilkesi var bizde. Ben de Devrek'liyim biliyorsun. Peki baston ağacı neden yapılıyor? Yani illa bir kızılcıktan mı veya farklı bir ağaçta var mı acaba?
2: Yok, baston her ağaçtan olur ama bizim kızılcık ağacının üstündeki çalışmalar, tasarımlar, özellikle oyma desenleri Devrek bastonunun kızılcık ağacının üstünde daha güzel, daha net bir şekilde çıktığı için diğer baston asalarda ve bastonlarda insanların gözüne hoş gelen aksesuar yanında bulundurabilecek ve şıklığıyla, deseniyle gerçekten kızılcık ağacına çok yakışan bir baston. Diğer ağaçlardan olan bastonlar, evet, bugün ceviz ağacından, gürgenden, meşeden ve ıhlamur ağacından olan bir bastonlar var ama onların ömürlük, dayanıklılık zamanı kısıtlı olduğu için, ama Devrek'te yetişen kızılcık ağacının ömrü ustasını geçen bir zaman dilimi olduğu için uzun yıllar, hatta 100 yılı aşkın bir ustalarınız ömür veriyorlar. Dededen toruna bırakabilecek bir baston, kızılcık ağacının bastonu. Bu şekilde ben müşterilerimize bu şekilde anlatıyorum. Ömrü uzatan, sağlık, hediye anlamında sağlıkta uzun ömürlüğü dilemek anlamına gelen bir bastonumuz elhamdülillah.
0: Peki Mehmet Bey,
2: kısacası uzun ömürlü.
0: Anladım. Peki dinleyen müşterilerimiz veya dinleyenlerimiz sizlere nereden ulaşabilecekler? Bertun bastoncular nereden ulaşabilecekler?
2: Sosyal medyadan şu anda çalışmalarımı yapıyorum. Bertun Baston Asa Instagram, Facebook üzerinden bana ulaşabilirler. Google'dan, Google'a yazdıkları zaman tekrar Bertun Asa diye bu şekilde bana ulaşabilirler. Sizlerin sayesinde de Devrek FM'in, sizlerin, Ferdi Bey sizin de sayenizde inşallah sesimizi sizlerin sayesinde duyuruyorsunuz. Ben bu bağlamda Devrek FM'e ve dinleyicilerine çok teşekkür ederim. İnşallah bir beraber olup inşallah devremizin bastonunu hep birlikte tanıtacağız. Devrek FM'i tanıtacağız inşallah.
0: Tamam.
2: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Sıradaki parçayı kimler armağan etmek isterseniz kendi sesinizden anonsunuzu yapın. Sizi güzel bir Azer Bülbül yorumuyla uğurlayayım bakalım.
2: Ben bu Azer Bülbül sanatçımızın türküsünü, şarkısını özellikle Devrek FM dinleyen tüm dinleyicilerimizi ve tüm dinleyenlere hediye ediyorum. Teşekkür ederim.
0: İyi akşamlar. Kendinize bakın. Görüşmek dileğiyle.
2: Oldu. Teşekkür ederim.
0: İyi
2: çok
0: akşamlar.
2: Hayırlı yayınlar.
0: Teşekkürler.
2: Çok sağ olun.

Şöyle iki güzel Azeri Bülbül yorumuna yer vereceğim ama şöyle mesajlarımızı da değerlendirelim. Hayırlı akşamlar Ferdi Bey. Kozlulu Hüseyin Kalmaz. Ben sıradaki parçalar eşim Gülcan Kalmasa. Gelsin. Söz ben kimseye bakmam. Sen rahat ol. Zonguldak karşıma çıksa sensin benim sevdiğim der misin demiş. Umarım dinliyordur Gülcan Kalmasa. Bak ne diyor Hüseyin Kalmaz. Söz ben kimseye bakmam. Sen rahat ol. Zonguldak karşıma çıksa sensin benim sevdiğim. Ya güzel bir söz. İyi akşamlar Ferdi Bey. Ben Orkun Korkmaz. Sıradaki parçalar B9 koşuna yatan Onur Korkmaz'a gelsin. Söz çık artık diye son bir mesaj eklemiş. Gelelim diğer mesajımıza. Selamünaleyküm ben Çiçek Demir. Beycuma'da C9'da yatmakta olan Yaman Özdemir aslan damadıma, oğluma çok çok selamlar. Allah tüm kader mahkumlarını en kısa zamanda ailesine kavuştursun inşallah demiş. Çiçek diye gelen mesaj. Çiçek Demir göndermiş bu güzel mesajı. Hepimizin temennisi o yönde. Tüm kader mahkumlarımız tez zamanda ailelerine kavuşsun tabi. Selamünaleyküm ben Şeref Demir. Beycuma C9'da yatmakta olan Yaman Özdemir. Aslan kardeşim özgür günlerde kavuşma dileğiyle. Gecen güzel olsun aslan parçası diye gelen mesaj dinleyicimizden Şeref Demir göndermiş bu güzel mesajı. Merhabalar efendim ben Yaman Özdemir'in kardeşiyim demiş mesajında. Şöyle ne yazıyor Mertcan göndermiş bu güzel mesajı. Selamünaleyküm ben Mertcan Özdemir. Beycuma C9 koğuşunda yatmakta olan aslan abim Yaman Özdemir abime çok çok selamlar. C9 koğuşuna ve tüm kader mahkumlarına selamlar. Allah tez zamanda sevdiklerine kavuştursun inşallah. Diyerek mesajını tamamlamış. Şöyle bir şey vardı. Tabi Rabbim hiç kimseyi o dört duvar arasına sıkıştırmasın. Koymasın ama şöyle bir şey var. Özellikle bu dışarıda özgürce özgürlüğünde gezen tozan hayatını yaşayan o değerli insanlara söylüyorum. Ben de dahiyim buna. Bakın altını çizerek söylüyorum. Ben de dahiyim. Hiç kimse engelli adayı değildir. Hiç kimse engelli adayı değildir. Pardon engelli adayıdır. Aday adayıdır. Ve yine kader mahkumu. Biz yine aday adayıyız. Çünkü yarın başımıza ne gelecek bilmiyoruz. Veya bir dakika sonra başımıza ne gelecek bilmiyoruz. Belki Azrail gelmiş canımızı alacak. Bilemeyiz. Onun için eğer nefes alıp veriyorsak sağlıklı bir şekilde bizler her şeyin adayıyız unutmayın. Yani bizler her şeyin adayıyız. Bilginiz olsun. Onun için şükredelim. Şükredelim. Tebrikli hemşehrilerimizin kucak dolusu sevgiler selamlar olsun. Gurbet ellerden demiş Vedat Karagül'le. Eyvallah diyelim Vedat abimize de. Şarkının adını yazar mısın? Ben de dinleyeyim demiş. Neydi? Vurun dalgalar sus Ebru Yaşar.

0: çok ötesi.
1: Yavaş yavaş şöyle mesajlarımızı toparlayalım. Benden sonra 23 itibariyle Hüsran buralarda olacak. Yavaş yavaş mikrofonlarımızı reklamlarımızın ardından Hüsran'a devredelim. Son mesajlarımızı okuyalım değerli dinleyenlerimiz. İyi yayınlar. Zehra ben demiş. Bir cuma kapalı cezaevinde yatan eşim Barış Demiral için sıradaki şarkıyı çalar mısınız? Canımın içi her şeyim. Sana olan sevgim ne demir kapılar tanır ne de mesafeler. Kalbimin attığı her yerde sen varsın. Vazgeçme. Çünkü seni bekleyen, sana inanan ve seni sonsuz seven bir eşim var diye gelen mesaj. Bir saniye. Gerçekten güzel bir mesajdı. Ben bu mesaja bir alkış koyayım. Yani Zehra öyle güzel mesaj yazmış ki eşi Barış Demiral için. Gerçekten duygulanmama geldi değil. Demiş ki eşine Barış'a. Canımın içi, her şeyim. Sana olan sevgim ne demir kapılar tanır ne de mesafeler. Kalbimin attığı her yerde sen varsın. Vazgeçme. Çünkü seni bekleyen, sana inanan ve seni sonsuz seven bir eşim var. Seni çok ama çok iyi seviyorum. Son bir mesajımız daha vardı. Onu da okuyalım. Sonra vedamı gerçekleştireyim. Selamünaleyküm. Ben Yeliz Kocasoy. Bey Cuma C9'a yatma.

0: yapılan Yaman Özdemir, aslan damadıma, oğluma çok çok sevdiğimiz sevdiğimizi bilmesini istiyorum. Allah seni sultanıma bağışlasın diye gelen mesaj. Eyvallah. Yine oradan Filiz güzel bir söz göndermiş. Yüzüne dost olmayanı yüreğine yük etme, azat et gitsin diye gelen güzel bir söz. Oradan Filiz göndermiş güzel sözü. Demiş ki, hüzne dost olmayanı yüreğine yük etme, azat et gitsin demiş ve Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın, hayırlı akşamlar diyerek mesajını tamamlamış. Tabi yine şöyle az önce bir mesaj okumuştum, bunu da ekler misiniz demiş dinleyicimiz. Neyse, onu yarına bırakayım. Yarın değil, pardon. Bir dahaki yarım çarşamba günü. Çarşamba, perşembe ben buralarda olacağım. Çarşamba, perşembe gününe kadar hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Hayırlı hafta sonları. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler.
1: Devrek FM 93.0.

0: reklamlar.
1: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır, sanat Bertun Bastonculuk'tadır.
2: Doğan Birlik.
3: Sabah 08'de devrekten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
2: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
3: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
2: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
3: Devrek 0372 556 1888. İbrahim Bey 0546 979 8096.
4: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
4: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
1: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
2: Boyada sanat ilkesiyle.
1: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
2: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
1: İletişim 0535 545 71 69.
2: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
1: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 3467.
2: Recep Odabaş.
5: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
5: Ev işyeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
5: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
5: Telefon 0542 214 66 45.
6: Devrek FM
7: 93.0 Devrek FM.

0: alayının, damarına basıyoruz. Hüsran, hüsran,
1: hüsran. Kalbinize dokunmak için burada. Bazen insanlar gider, bazen sözler yarım kalır. Ve bazen hüsran en sessiz misafir gibi çöker ruhunuza. Ama biz bu yayında yarım kalan cümlelerin, kalpte saklanan acının ve söyleyemediğimiz her keşkenin izini sürüyoruz. Hoş geldiniz. Kırgınlıkların, sessizliklerin ve yeniden ayağa kalkışların gecesine. Bu gece yalnız değilsiniz. Şimdi kalbinizdeki en derin yankıya kulak verin. Dilediğiniz yere mutlaka varacaksınız demektir. Hüsran'la bu yolculuğunuzda sizlere en güzel şarkılarıyla eşlik ediyor olacak. Hüsran'ı nerede bulacağınızı biliyorsunuz.
2: Hüsran abim yoktur bu alemde emsalin.

0: Efendim şükürler olsun kavuşturana, şükürler olsun buluşturana. Sesimizin, sevgimizin ulaştığı tüm güzel mekanlara kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Şu anda 93.0 Devrek FM'desiniz. Bendeniz Hüsran ile birlikteliğiniz an itibariyle başlamış bulunmakta. Tahkik saatlerimiz 01 çiz 0'ı gösterene dek sizlerle birlikte olacağım dostlar. Benden önce yaşatmış olduğu o güzel programdan ötürü sevgili Duygu Treni Ferdi abimize teşekkür ederiz. Dileriz aynı güzellikler bizimle de devam eder. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, gece mesaisinde bizlere kulak veren, gönül veren siz değerli dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyisinizdir inşallah. Emniyet mensuplarımıza, sağlık çalışanlarımıza, taksici camiamıza Rabbim kolaylık versin. Tüm kader mahkumu kardeşlerimizi Rabbim tez zamanda sevdiklerine, ailelerine, evlatlarına kavuşturmayı nasip eylesin inşallah. Bu gecede kimi zaman anılara, kimi zaman özlemlere, kimi zaman da söylenememiş sözlere mahkum olduğumuz bu gecede yalnız olmadığınızı hatırlatmak adına tekrardan mikrofonumuzun başındayız dostlar. Saatlerimiz 23.09'u gösterirken kalplere yüreklere dokunan, yüreğinizin en derin yerine işleyen birbirinden damar şarkılarla startımızı vereceğiz. Öncesinde WhatsApp istek hattımızı hatırlatmış olalım. 0507 380 çift 067 0507 380 çift 067. İsteklerinizi, mesajlarınızı dinlemek ve dinletmek istediğiniz birbirinden güzel, birbirinden damar şarkıları WhatsApp istek hattımızdan an itibariyle bana ulaştırabilirsiniz dostlar. Güzel bir güllü yorumu, arabeskin kraliçesi, bırakıp gitme beni diyecek. Sonrasında Etkin sizlerle birlikte olacak dostlar. İki şarkı sonrası ben tekrardan buralarda olacağım. Sizler de o sırada isteklerinizi, mesajlarınızı WhatsApp hattımızdan bana ulaştırabilirsiniz.
1: Hüsran abim yoktur bu alemde misali.

Bazı insanlar vardır, bir ömre sığınacak kadar acıyı bir tek cümleyle bırakırlar insanın yüreğine. Güveni kırarlar, umudu söndürürler. Geceleri uykusuz, sabahları ise eksik uyandırırlar. Sonra hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ederler. Ama hayatın sessiz bir adaleti vardır. İnsan attığı her adımın, söylediği her sözün, kırdığı her kalbin izini bir gün mutlaka görür. Hayat kimseye borçlu kalmaz. İnsanın gözyaşına sebep olmak kolaydır. Zor olan o gözyaşını silebilmektir. Kalbi kırmak saniyeler sürer ama o kalbin yeniden güvenmeyi öğrenmesi bazen yıllar alır. Bu yüzden kimsenin canını yakmayı marifet sanmayın. Her acının bir yankısı, her davranışın bir karşılığı vardır. Bugün birini yalnız bırakan yarın yalnızlığın ne demek olduğunu anlayabilir. Bugün birinin umudunu elinden alan yarın kendi umudunu ararken çaresiz kalabilir. Hayat bazen konuşmaz, sadece yaşatır. En büyük dersleri de zamanla verir. O yüzden kimsenin kalbini hafife almayın. Çünkü kırılan sadece bir kalp değildir. Bazen bir insanın hayatta olan inancı, insanlar olan güveni ve yarınlara dair umutları da kırılır. Ve unutmayın ki iyilik de kötülük de dönüp dolaşıp sahibini bulur dostlar.

Merhabalar, hayırlı yayınlar Hüsran Bey. Bey Cuma kapalı, B1 düzeltiyorum, A1 koğuşundan Gülveren ben. Biricik eşim İhsan Yıldız için sizden Mustafa Ceceli'den Aşkım Benim parçasını çalmanızı istiyorum. Canım kocam seni çok seviyorum demiş, mesajını ulaştırmış. Hayırlı geceler, hayırlı yayınlar Hüsran Bey. Ben Bey Cuma kapalı A1 koğuşundan Gülçin Özdemir. İstek parçam olacak. Blok 3'ten Kayıp Kalp parçasını çalmanızı istiyorum. Benden arkadaşım Ceren'e armağan olsun. Hayırlı yayınlar dilerim demişler. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hüsran abi iyi geceler. Ben İlayda Arslan. Bey Cuma kapalı cezaevinde B1 koğuşunda yatan abim Ferhat Durdu'nun doğum günü. Onun için Masum Çelik'ten Aklımı Kaybettim çalar mısın rica etsem? Bir de notum var eklersen. Duvarlar sevgimizi, demirler bağımızı asla koparamaz. Ailemizin koca yürekli direği benim en büyük dayanağım. Başın her zaman dik olsun. Bu yaşın sana mutluluk, şans ve sevdiklerine kavuşma heyecanı getirsin. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seven kardeşin. İlayda Arslan mesajını ulaştırmış. Sevdiklerinizle, dostlarınızla, ailenizle nice mutlu, huzurlu yaşlarınız olsun. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Sıradaki güzel eserlerimiz Ferhat Durdu'ya armağan olsun. Selamünaleyküm Hüsran abi, iyi akşamlar ve aleykümselam. Zonguldak Bey Cuma M-Tipi kapalı cezaevi B1 koğuşunda yatan her şeyin Buğra Uçar için Ankara'nın Namık'tan Usandığım parçasını çalar mısınız? Şimdiden teşekkür ederim. Sorunsuz yayınlar diliyorum. Eyvallah. Bu dua geleceğimiz için sevgilim, seninle bir ömür aynı duaya amin demeye, zor günlerde elini bırakmamayı, iyi günlerde şükretmeyi sevdim. Çünkü ben seni bugünüme değil geleceğime yakıştırdım. Seni seviyorum. İyi geceler Hüsran Bey. A9 koğuşuna yatan yeni Masum Yiğit Uludağ ve koğuş arkadaşları için ve B1 koğuş arkadaşları için sıradaki parçayı istiyorum. İstanbul'dan Halan Emine Uzun. Not olarak Yiğidim Aslanım, seni çok seviyorum. Ne olur kafanı hiçbir şeye takma. Güzel günler göreceğiz yavrum. Seni çok özledim demiş, mesajını ulaştırmış. İyi yayınlar Ömer Sarkın'a. Sevgilisinden biz iyiyiz. Bizde sıkıntı yok. Senin hakkın yerde kalmaz. Herkes senin arkanda. Herkes senin için çabalıyor. Senin için savaşıyor. Sen merak etme. Sırtın yere gelmez bir tanem. Avukatımız çalışıyor. İtirazını yazıyor. Tükendiğimiz dönemdeyiz ama ayağa kalkacağız. Seni çok seviyorum. Az kaldı. Her şeyim Murat Boz'dan. Özledim ben de, sana armağan olsun demiş. Zonguldak Devre Kaçık Cezaevinde A15 koğuşunda yatan kardeşime Yusuf İleri, nereden bileceksin Onur Çabuk, armağan olsun can kardeşime demiş, mesajını ulaştırmış bir dinleyicimiz. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar, iyi akşamlar dilerim ve aleyküm selam değerli Hüsran kardeşim. Trabzon'dan Nedim Öztürk ben. Bey Cuma kapalı cezaevinde C7 koğuşunda yatmakta olan ilk göz ağrım canım yeğenim Ömürkan Tasalı ve de koğuş arkadaşları için Ferdi Tayfur'dan Garipler Çile Çeker şarkısını armağan etmek istiyorum. Kardeşim, şimdiden sizlere çok teşekkür ederim. Sesimizi duyurduğunuz için iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun demiş. Çok teşekkür ederiz bu güzel dilekleriniz için. İyi yayınlar Bey Cuma. Açık cezaevinde yatmakta olan eşim Faik Atalay için sizden bir şarkı istiyorum. Alpi'den Tesadüfümsün şarkısını istiyorum.

Selam Hüsran kardeşim, Bartınlı Ercan abinden iyi akşamlar. Vay. Sevgili abim Ercan Hamarat. Serdar kardeşimi yayınlar, başarılarının devamını diliyorum. Seni dinlemek bana gerçekten keyif veriyor. Senden bu gece benim için çok özel ve benim için mükemmel olan, beni her anlamda mutlu eden prensesime Ali Baran'dan Delinim şarkısını çalarsan çok sevinirim. Hayırlı yayınlar demiş sevgili Ercan abim. Abilerin kralı, adam gibi adamdır Ercan abimiz. Yufka yürekli, bir o kadar da adam gibi adamdır. Ona da sevgiler, selamlar olsun. Bartın'a da sıradaki güzel eserlerimizi Ercan abimize ve prensesine armağan etmiş olalım. Şöyle gelen son mesajımızı da değerlendirelim. Mesajlar gelmeye devam ediyor dostlar. Sonrasında istemiş olduğunuz istekleri sırasıyla sizlerle buluşturacağız. İyi yayınlar abi. Devre Kaçık Cezaevinde A13 koğuşunda yatan Trabzonlu Adem Arslan için Hakan Taşıyan'dan Doktor parçasını çalar mısınız? Çalarız tabii ki de. Bu parçaya bu akşam yer vereceğim. Benim de uzun zamandır dinlemediğim parçalar arasındadır. Ama eskiler bilir. Doktor parçası çoğu yüreklerde bir anı bırakmıştır. Evet sevgili dostlar, WhatsApp istek hattımız 0507 380 0067, 0507 380 0067. Mustafa Ceceli, aşkım benim diyecek. Sonrasında Blok 3 Kayıp Kalp sizlerle birlikte olacak. Bu istekler özel abonelerimize özel şarkılardır. Sizler de programımıza sponsor olabilirsiniz. Bilgi için WhatsApp istek hattımızdan benimle irtibata geçebilirsiniz dostlar. Kalbi

Evet sevgili dostlar, hayatta en kıymetli duygulardan biri sevgidir. Ama sevginin gerçek anlamını bulabilmesi için karşılığında değer görmesi gerekir. Sevgi değer bilene güzeldir bu hayatta. Bir insanı sevmek kolaydır. Asıl önemli olan o sevginin emekle, saygıyla ve sedakatla korunmasıdır. Değeri bilinmeyen sevgi zamanla yorgun düşer. Kıymeti bilinen bir sevgi en zor günlerde bile umut olur, güç olur. Unutmayalım ki insanlar bazen bir çiçeğe değil, ona gösterilen özeni, bir sözü değil, o sözün içtenliğini hatırlar. Sevgi de böyledir. Küçük bir teşekkür, samimi bir tebessüm, zamanında edilen bir hal hatır. İşte bunlar sevgiyi büyüten en güzel ayrıntılardır. Sevin, sevildiğinizi hissettirin ve size verilen sevginin değerini bilin. Sevgi gerçekten değer biline güzeldir bu hayatta.

Merhabalar, ben İstanbul'dan Baran Taş. Devre Kaçık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan A15 koğuşundaki Yusuf İleri kardeşime Ahmet Kaya'dan Karayazı türküsünü istiyorum. Tez zamanda aramızda olursun kardeşim inşallah. Seviliyorsun. Teşekkürler.

0: Süren demiş. Aon'dan dinleyen eski koğuş arkadaşlarıma da selam olsun. Ve aleyküm selam. İyi akşamlar, iyi yayınlar Hüsran Bey. Öncelikle nasılsınız diyorum. Teşekkür ederiz. Rabbimize şükürler olsun. Dokuz ağda yatmakta olan oğlu Masım Yiğit Uludağ için sıradaki parçayı armağan etmek istiyorum. Not olarak B1'deki arkadaşlarına Berat Akbulut, Hayrettin Alkan ve tüm arkadaşlarına şarkıyı armağan ediyoruz. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle arkadaşlarım diyor Asım Yiğit Uludağ. Yiğidim arkadaşlarının hepsinin isimlerini aklımda tutamamış olabilirim. Eksik söylediysem şimdiden özür diliyorum ve Allah'a emanet olun diyorum. Sıradaki parça hepinize gelsin. Sıradaki güzel eserlerimiz B1 koğuşunda bulunan tüm kader mahkumlarımıza armağan etmiş olalım. Hayırlı geceler Bey, cuma kapalı B1 koğuşunda yatan yeğenim Berkan Mandacı ve tüm koğuş arkadaşları için. Selda Baycan'dan Düşen Hep Yerde Mi Kalır şarkısını çalar mısınız? Ben Şerife Karan. Berkancığım kendine iyi bak, seviyoruz seni demiş. İyi geceler Hüsran abi, ben İlayda Arslan. Bey cuma kapalı cezaevinde B1 koğuşunda yatan can abim Ferhat Durdu için Sezen Aksu'dan Geçer parçasını çalar mısınız rica etsem, birazdan ulaştıracağız. İyi yayınlar Hüsran abi, ben İstanbul'dan Eylül Ezer. Bey cuma kapalı cezaevinde yatmakta olan abim Gökhan Altuğ için Gökhan Güney'den Seni Düşündüm şarkısını istiyorum ve ona not olarak not göndermek istiyorum. Canım Gökhan abim, benim seni çok seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki benim abimin abimsin. Seni çok özledim ama bu günler de geçecek inşallah. Seni çok seviyoruz, İyi ki varsın demiş, mesajını ulaştırmış. Merhabalar, ben Volkan Ezer. Bey cuma kapalı cezaevinde yatmakta olan yeğenim Gökhan Altuğ için Ferdi Tayfur'dan Yıllar şarkısını istiyorum demişler. Az önce Ferdi Baba'dan güzel bir eseri sizlerle buluşturduk. Bu güzel parçayı sizlere de armağan etmiş olalım. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Oğuz Özdemir. Bey cuma kapalı cezaevinde kalan kardeşim Ömer Sarkın'a selam olsun. Bu geceki şarkımı Şeyma ve sana armağan edeceğim. Bir Kelam'dan Unutulmaz parçasını çalarsanız sevinirim. Ömer'i özledik, en kısa zamanda görüşeceğiz. Üzülme sakın demiş. Kolay gelsin İstanbul'dan, Kağıthane'den Musa Karadağ ben. Devlet Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan kardeşim Doğan Ayşirin, İhsan Gezer kardeşime. Müslüm Gürses'ten Bakma Öyle Bakma Bir Bakışta Tanıyamazsın şarkısına armağan olsun. Can kardeşlerim benim demiş, mesajını ulaştırmış. Evet sevgili dostlar, WhatsApp hattımız 0507 380 0067, 0507 380 0067. Mesajları bu akşam kısa tutuyorum. Gelen mesajlar var biliyorum. Sırasıyla okuduğum için hepsine bu akşam yer vereceğiz. Önceliğimiz bu akşam istemiş olduğunuz şarkıları en kısa sürede sevdiklerinize ulaştırabilmek. Hakan Taşıyan Doktor diyecek. Sonrasında Mahsun Çelik. Mahsun Çelik sizlerle birlikte olacak dostlar. Ben buralardayım. Gecenin en hüzünlü dakikalarında en damar şarkılarla kaldığımız yerden devam ediyoruz. O zaman ne diyoruz?
1: Yanın damarına basıyoruz.
0: Eyvallah.
1: Eyvallah.

Evet sevgili dostlar, bugün hepimizin hayatında zaman zaman karşılaştığı önemli konulardan, haksızlıktan söz etmek istiyorum. Haksızlık, bir insanın emeğinin görmezden gelinmesi, hakkının elinden alınması ya da eşit davranılmaması demektir. Bazen sosyal yaşantımızda, bazen iş yerinde, bazen de günlük karşılaştığımız haksızlıklarla, böyle anlarda yalnızca haksızlığa uğrayan kişi değil, toplumun güven duygusu da zarar görüyor maalesef ki. Unutmamalıyız ki adalet güçlü olanın değil, haklı olanın yanında durabilmektir. Küçük gibi görünen bir haksızlığa sessiz kalmak, daha büyük haksızlıkların önünü açabilir. Bu yüzden birbirimizi dinlemek, ön yargılı olmamak, empatiyle yaklaşmak, daha önemlidir. Her birimizin bulunduğumuz yerde adil davranmaya özen gösterirsek daha güvenli ve huzurlu bir toplum oluşturabiliriz.

Selamünaleyküm, iyi yayınlar güzel kardeşim. Ve aleyküm selam. Bebek koğuşunda yatan yeğenim Berkan Mandacı ve arkadaşları için Ahmet Kaya'dan Ağladıkça parçasını armağan etmek istiyorum. Hasret ağır olsa da umut ondan daha güçlüdür. Dualarımız seninle, kalbimiz hep yanında. Rabbim yolun aydınlık, sonunu hayırlı eylesin. Seni özlüyoruz canım yeğenim. Halan seni çok seviyor demiş sevgili Müzeyyen ablamız. Müzeyyen ablamız sağ olsun, var olsun. Maddi manevi radyoculuk hayatında her daim yanımda olmuştur. Ona da ayrıyetten bir parantez açmak istiyorum. Hakkı ödenmez. İyisindir inşallah. Sıradaki güzel eserlerimizi sana da armağan etmiş olalım. Grand Tepe ailesine

Serdar abi iyi yayınlar. Bey Cuma Kapalı Dağ C11 koğuşunda yatan erkek arkadaşım Hayrettin Berkalkan için Göksel'den Sen Orada Yoksun parçasını çalar mısın rica etsem demişler. Sevgili İlayda Aslan kardeşimiz mesajını ulaştırmış. İyi akşamlar Hüsran oğlum. A9 koğuşunda yatan torunu Masum Yiğit Uludağ için sıradaki şarkıyı parçaları istiyorum. Not olarak babaannen seni seviyor. Allah'a emanet ol. Menekşe Uludağ mesajını ulaştırmış. Gamze Şeker'den şeker almaya geldim. Semih Yazıcı tek rica edebilir miyiz? Hayırlı geceler kolay gelsin demiş. Az sonra ulaştıracağız. Zonguldak Devrek Açık Cezaevi.

İyi akşamlar Hüsran Bey. Hüsran kardeşim. Cezaevinde yatmakta olan canım benim. Canım oğlum için, Semih Yazıcı oğlum için ezanlar bizim için okunuyor. Sevgilim parçasını çalarsanız memnun oluruz. İyi geceler, iyi yayınlar. Beycuma Kapalı Cezaevinde A5 koğuşundaki sevgilim Muhammed canıma sıradaki şarkıyı paylaşır mısınız? Ondan mesaj mektup bekliyorum. Lütfen söyler misiniz? Muhammed canıma. Sevgili Muhammed kardeşim. Umarım mesaj sana ulaşmıştır. Aman diyeyim, evdekileri, sevdiklerinizi habersiz bırakmayın. Sizi düşünen, sizin için geceleri geç saate kadar radyo başında mesajını ulaştırmak isteyen yüzlercesi var, yüzlerce insan var.

Özleyen insanlar var, hasret çeken insanlar var. Ne olursa olsun, bu güzel kardeşlerimizi habersiz bırakmayınız. Şartlar belki el vermeyebilir ama hayat bundan ibaret değildir. İllaki bir imkan, illaki bir yol vardır. O yüzden sevdiklerinizin kıymetini bilin. Sana da sevgiler, selamlar olsun. Sıradaki güzel eserlerimiz sizlere de armağan olsun. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Beycuma açık cezaevinde yatan abim Şahan Baran Tezel'e Azer Bülbül'den Gitme Kimsesizim şarkısını armağan ediyorum demiş. Bu akşam bayağı bir Azer Bülbül isteği var. Aralarından bir tanesini seçip sizlerle buluşturacağım. O zaman ortak noktayı bulmuş oluruz diye umuyorum. Selamünaleyküm Üstan kardeşim ve aleykümselam. Ankara'dan Murat Kartal, Vedat Doğanay'dan Piro parçasını Doğanay Şirin kardeşime istiyorum. Şirin babayı çok seviyoruz. Rabbim tüm kader mahkumlarının yardımcısı olsun. Dostluk unutulmayacaklar kadar güzel ve sadece ender insanlarda yaşanacak kadar özeldir. Sevgilerimizle demiş. Aynen öyle. Selamünaleyküm, ben Yeliz Kocasoy. Beycuma C9 koğuşunda yatmakta olan Yaman Özdemir Aslan damadıma, oğluma çok çok sevdiğimizi bilmesini istiyorum. Allah seni sultanıma bağışlasın. Vay. Kayınvalideler candır. Rabbim onları başımızdan eksik etmesin. Kuzey mesajını ulaştırmış. Herkese iyi geceler, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar Hüsran Bey. Ben İstanbul'dan Sevil Ezer. Beycuma kapalı cezaevinde yatmakta olan yeğenim Gökhan Altuğ için Emrah'tan Töre şarkısını istiyorum. Yeğenime bir not. Seni çok özledim bir tanem. Seninle sohbet etmeyi, seninle gezmeyi özledim. Beni arayıp teyzem nasılsın demeni özledim. Elbet bir gün bitecek. Bir gün eski günlerini yeniden geri gelecek. Sabırla bekliyoruz. Bir tanem senin yokluğun. İnan çok zor. Elbet bir gün bitecek. Sabretmek gerekiyor. Allah'a emanet ol. Canım yeğenim, seni çok seviyorum. Hüsran Bey, size de çok teşekkür ederim. Bizim sesimiz olduğunuz, bir nebze de olsa içimizi rahatlattığınız için Rabbim sizden razı olsun. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederiz. Sevgili Sevil Ezer ablamız. Hayırlı akşamlar, kolay gelsin. Beycuma kapalı cezaevinde yatan Gökhan Altuğ.

için sıradaki parçayı tüm kadarmak arkadaşlarıma armağan olsun. Müslüm Demir'in annesinin telefonu bozulmuş. Birol abisi merak etmesin, iyileşmiş. Şimdiden teşekkürler. Börekçi Müslüm abi, sana da sevgiler, selamlar olsun. Orhan abimize de, Orhan Akkurt, ona da kucak dolusu sevgiler, selamlar. Sıradaki güzel eserlerimiz gönlü güzel, yüreği güzel. Bu iki güzel insana armağan etmiş olalım. İyi akşamlar Hüsran abi, kolay gelsin. Teşekkürler. Beycuma kapalı B1 koğuşunda yatan aslan abim Berkan Bandacı'ya şarkı armağan etmek istiyorum. Yıldız Tilbe'den Kardelen parçasını çalarsanız mutlu oluruz. Abim umarım dinliyordur demiş. Hayırlı geceler Hüsran abim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim güzel kardeşim. Beycuma kapalı cezaevinde B1 koğuşunda yatan Berkan Bandıcı ve koğuş arkadaşlarına selamlar diliyorum. Yıldız Tilbe'den şarkı çalarsan çok sevinirim abim. Yıldız Tilbe'den az sonra ulaştıracağız. Merhabalar Tekirdağ Çerkezköy'den Recep Kırılan, tüm kalplere bir teselli vermek istiyorum. Deyin ki fay hattı olsam bu kadar kırılmazdım. İnanın rahatlıyor insan demiş, mesajını ulaştırmış. Çerkezköy'de, Tekirdağ Çerkezköy'de sevgiler selamlar olsun. İstanbul'dayken hafta sonları tatil niyetinde Marmaris olsun, Çerkezköy olsun, oralara gidip geliyorduk. Vallahi güzel yerler. Özlemedik desek yalan olur. Evet sevgili dostlar, bir kelam unutulmaz diyecek. WhatsApp istek hattımız 0507 380 çift 067, 0507 380 çift 067. İsteklerinizi, mesajlarınızı son yarım saatlik zaman dilimimizde bizlere ulaştırabilirsiniz. Haftanın son yayın günündeyiz. Cumartesi pazar yayınlarımız yok. Cumartesi pazar sevgili Hakan abimiz sizlerle birlikte oluyor. Ben buralardayım. İsteklerinizi, mesajlarınızı bekliyorum. Şu anda istek hattım boştur.

0: Hüsran abim yoktur bu alemde misali.
1: Ayının damarına basıyoruz.
2: Damarsa damar, iş de o kadar. Yürü be, Allah'ına kurban, Allah'ına kurban.

0: haftanın son yayın gününde programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şöyle gelen son mesajlara bir göz atalım. Selamünaleyküm, ben Sultan ve aleykümselam. Beycuma'da C9 koğuşunda yatmakta olan yamanıma Allah'ım sana inşallah ferahlık versin. Allah tüm darda kalanlara yardım etsin. Seni çok seviyorum. Anam, babam, her şeyim. Seni ne kadar yoğun olursam olayım, iki elim kanda da olsa her daim yanındayım, arkandayım. Her şey gönlümüzce olsun. Kurban olduğum adam demiş, mesajını ulaştırmış. Hayırlı geceler, ben de dinliyorum. Bana bir şarkı çalar mısın? Seçimini sana bıraktım kardeşim, kolay gelsin demiş. Sevgili Emine ablamız, Emine ile 4 mevsim. İyisindir inşallah. Sıradaki güzel eserlerimiz. Eserlerimizin hepsi sana armağan olsun. Hayırlı yayınlar Hüsran Bey. İstanbul'dan Yeliz Mandacı. Sıradaki şarkı Kader Mahkumu yeğenim Berkan Mandacı ve arkadaşlarına gelsin. Rabbim sabrını arttırsın, kalbine huzur versin. Dualarım her daim seninle. Berkancığım kendine iyi bak demiş, mesajını ulaştırmış. Selamlar Hüsran kardeş, hoş geldin, sefalar getirdin. Ordu'dan Filiz ben. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yakup Ekin'den bir şarkı çalar mısın rica etsem? Bana, sana ve tüm Devre Gifem dinleyenlerine gelsin. İyi yayınlar diliyorum, kolay gelsin demiş sevgili Filiz ablamız. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Ben Necla Altuğ. Beycuma kapalı cezaevinde yatan oğlum Gökhan Altuğ için sıradaki parçayı çalar mısınız? Not olarak seni çok seviyorum kara gözlüm. Bu da geçer. Biz yine hep birlikte olup sabah kahvaltısını yapacağız. Oğlum inşallah, seni Allah'a emanet ediyorum. Sen sabret. Dualarımız seninle demiş. Evet sevgili dostlar, gecenin bu güzel saatlerinde birlikte geçirdiğimiz zamanın sonuna geldik. Her şarkıda bir anıya dokunduk. Her sözde farklı duygulara yolculuk yaptık. Şimdi ise artık veda vakti. Unutmayın ki her gecenin bir sabahı, her vedanın da yeni bir buluşması vardır. Şimdi mikrofonlarımızı sessizliğe bırakırken kalbinizde güzel melodiler ve sıcak duygular kalmasını diliyorum. Pazartesi günü saatler 23.00'ı gösterene kadar kendinize iyi bakın, sevdiklerinize sıkı sarılın. Gecenin huzuru üzerinizden eksik olmasın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın, hoşçakalın. Ama en önemlisi, Yüce Rabbime emanet olun dostlar.
1: Eyvallah, eyvallah, eyvallah.

0: Yükselen Yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Kokluyor bakarat üzerimde, bebeler aç görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde, aldım alttan şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde, definit taş var küpesinde.
2: Ya he he, herkes yaptı bir sen eksiktin Ender.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.